Bugünkü dövrümüzdeki özgürlüğün tezliği bizden tasavvurumuzdan eşip getdi. Şu sebepten kişiler mu teşvişlenmeyi duramadı. Şunun için tırışış bir xil yürekni küçeytiş doğrusu bop kaldı. Bırak turmuşta siz daim mundaq adamlarını uçurduşunuz mümkün. Dostlar çemberkede bekardın bekar, bayraktın birini tihlap, bugünü dersi etu alsa, ədisi bir dövü kitap tızı bilip, kün boyu katıq aldırış boluvatkan hiyali tuyğu içi yaşaydı. Pul xeşlisi la istiqbali par-

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Tamuşunun baş mehkemesi yakında 2025 yıllık Cungu bilen başka kesek altın devletlerinin sodi kürsat küçünü ilan kaldı. 2025 yılı 334.14'ye yetip, 2024 yıldakinin 32.64 eşip, o da 10 yıl örledi. Sağlık malumatı körsətdikcə 2025 yılı Cungu bilen başka kesek altın devletlerinin import-export xatirisi bağ karxanlarının sani tonca qetim 300 mindan köprəkke yetib, oxşaş məzgildəkidən 8.8% aşqan. Import-export 7 trilyon 470 milyard yöngi yetib, oxşaş məzgildəkidən 3.14% eşib, şu yıllık Cungu taşqi sodu umumi qımetinin 16.14%-ni eyiligen. Körsətgüç sodu kölümü, sodu kurulması qatarlıq 4 körsətgüç sistemisini öz içiga alğan bolup, Cungunun başqa kesek altın devletleri bilen bolğan sodu tərəqqiyat nəticələrini umumyüzlük namayan qaldı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-yılı 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanganlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kırındaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçide özara hemden boludugan kalt seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkallıkı da. O bolsa mı samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıkını yaklaş, hakkaniylikini koğdaş, vaziyetki uygul işiş, uçuk sığdırıçan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadı mı, halavetti mi belli bulup, mürni mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas silişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, eyniyli Jongo'nu kollagan kən Afrikalık dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu kayıt tentenlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, əməli, yıkın, səmimi buluş ideyesi de. Ve toğra, haqqaniyet, menfaat karşı da davamlıq çın turup, Afrikalık dostlar bilen birlikte, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlat mı evlat davamlaştırıp, kən evj aldırıdı. Ben 2018 yıllık Jongo Afrika hemkarlık munbiri Beijing başlıkla yığınıda, tekimi ziş uyuşkan Jongo Afrika təqdirdaşlıq gevdisi bərpa kılışını oturu koyup, Afrika rəhbərlərinin bir dək kol işiğe eriştim. 3 yıldın köprek vaxtım boyan, Jongo bilen Afrika mürünü mürü getirip, kol tutuşup, başlıkla yığınının 8 çoğun hareket katarlıq neticilerini əməl iləşdürüşünü bütün küş bilen olgı sılcıtıp, zor bir türküm noktalıq əmkarlıq türlerini tamamladı. Jongo bilen Afrika'nın soğudu sonmisi ve Jongo'nun Afrika'yı salgan selin sonmisi mukum iş bardı. Munberdeki Afrika taraf azalarının hemisi de güdek, bir belbak bir yol hemkarlık çoğun ailesini ortak kuruşka katnışıp, Jongo Afrika umumüzlük stratejilik hemkarlık hemrayılık münasebetige kudretlik hareketlendirgüş küş koştu. Mın çakırımlık uzun sefer mu birinci kademden başlanıdı. Mən yeni devirdeki Jongo Afrika təqdirdaşlıq gevdisini bərpa kılış tarihi pəllisi de turup, tört türlük təşəbbüsünü oturu koymakçı mən. Birinci, yokumğa iştifaklaşıp takabül turuştu çın turuş. Biz, xalıqni həmmidin əla biliş, hayatıqni həmmidin əla bilişti çın turup, ilimpən royini əvj aldırıp, vaksina bilinmelik hukukunu keçirim kılışını kollab, Afrika'da vaksinayı erişeleydiğen ve kurbi yetidiğen buluşka hakiki kapalatlı kılıp, immunitet cihetki hangini tolduruşumuz gerek. İkinci, emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırış. Biz, Jongo Afrika hemkarlıkı da yeni vaziyet yaratıp, soda ve silinma kölümünü kengeytip, namratlarını azaytış, namratlıktan kutulduruş tecrübelerini ortaklaşıp, rakamlık iktisat hemkarlıkını küçeytip, Afrikalık yaşlarının ilgilik tiklişi ve otra küçük karhanılarının terakkiyatını ilgiri sürüşümüz lazım. Mən bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı yığında otturgu koygan dünyavi terakkiyat teşebbüsü Afrika Devletler İttifakı'nın 2063 yıl karalması ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalması bilen yüksek derecede maslışıdı.
Afrika devletlerinin faal kolluşu ve katnışını karşılayımız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını alğı sildirtiş. Kilimat özgürüşüden ibaret pütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık, asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşuğu türütkü bulup, imkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızı özlüksüz aşırışımız lazım. Törtüncü, adıllık, haqqaniylikni qoğdaş. Dünya haqiqi köp terepçilikki muhtaş. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, haqqaniylik, demokratiye, erkillik, pütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmay talmay küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişni. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini qoğdaşka küş çıkırışni. İşki işlağı arlışış, irki kemstiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşun teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çın turup, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız kerek. Bu kitimki yığındın ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo-Afrika hemkarlıkı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süptü de Jongo-Afrika devletleri bilen zişmaslaşıp 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. 1. Seyye sağlamlık kuruluşu. Afrika devletleri iştipakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yallığı vaksinisi emleş nişanını işqa aşırış üçün men şunu jakarlayman ki Jongo Afrika'nı yana 1 milyard tane vaksini bilen təminlaydı. Bunun 600 milyon danısını haqsız berdi. 400 milyon danısını Jongo karxanaları alaqadar Afrika devletleri bilen birleşip işlep çıkırış qatarlıq şekiller bilen təminlaydı. Jongo yana Afrika devletlerde davalaş, saxlıq saxlaş türüdün 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 1500 nəpər davalaş ətirti əzası ve amivi səyye mütəxəssisi əvətidir. 2. Namratlarını azaytış, yezi igilikige nəp yetküzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi igiliki türüdün 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 500 nəpər yezi igilik mütəxəssisi əvətidi. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezi igilik texnikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve tərbiyyeləş birləşmə mərkizi təsis qılıdı. Jongo aparatları ve karxanalarının Afrika'da Jongo Afrika yezi igilikini ravajlandırış ve namratlarını azaytış boyunca ülgi kent kuruşka ilham berdi. Afrika'daki Jongo karxanaları İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karxana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. 3. Soğudun ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo Afrika yezigilik məhsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip karantin icazeti tertibini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmağan devletlerinin Jongo'a tamujna becisiz kırgızılıdığan məhsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsü 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sommasını 300 milyard Amerika dolları yetküzüş kitirişidu. Jongo Afrika'nın eksportunu kollaş üçün Afrika'nı 10 milyard Amerika dolarlık soğuduğu məbləq yürüştürüş norması bilen təminləydi. Jongo'da Jongo Afrika ixtisad soğuda çoğunqur həmkarlıqıdaki başlamçı rayon ve bir belbağ bir yol Jongo Afrika həmkarlıqı kəsb bağçısı qurudu. Jongo Afrika'da əsləni tutaşdırış türüdün 10 yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika çoğun kuruqlıqı erkin soğudu rayonu
كاتبات باشقارمىسى بىلەن جۇڭگو ئافرىقا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى قۇرۇپ، ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، سېلىنما ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش قۇرۇلۇشى.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü Congo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdesi mümbirinin 3. növetlik ministerler yığında kılgan Congo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdesi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu türütkü bolaylı namlıksızlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boğav Asya Munbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Dünyanın tenişliği ve emirlikini birlikte kodaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunlar yetip geldi. Programımızı avval kıdeyli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla davamlıq bizde bolsın.

rastlı mən üçün mü? Acaba cihanda rastlı mən üçün naqşı edidigan, yaş tökidigan adam var mı? Yaq, bu çoğun bir çüş. Menin rastlı bu şiirin çüştün oyğanğım yok. Közlerimde pekatlı aşkım yok. Keçilip boya kelip elip, yeniğinizde oldurup, sizden harğın, solğun yüzlerinizde korab etip, şunu yes kıldım. Dildar, şahsiyetçiligim, kızgın işlerim bilen sizni qalqtırtıpdı men. Tonjoqtırıp qoyıpdı men. Özimni mu şu dərəcədə qıynapdı menki. Amma işining dildar. Bir sizning dil muratingiz ekanligimga. Sizni özimdən artıq yaxşı gördüğünümge işinim. Biz hammini qaytadan başlaylı. Hacapın baxtı çoğgan kem bu. Yoldışı keçilip, şunca yıraq yolunu besip gelip, yana bir kirpik göz yummay yendi oltırıptı. Bir ayalının bir mahal vaqtı ki bu sözü anlığanca mağa bəxtini, söyleşinin ləzidini yes kaldırgan. Anlığanca ayacanda nəpəslerimini boğdurgan, eliqi yakınlıq naqşı avazını yerip ötüp, kulaqlarımı uğraldı. Kimdi bu şiirin küşlerimge arlışı vağın? Naqşılanı buzgan. Sözlü gücüge taza bir homiş üçün közlerimi açtım. Appaq tam, appaq karvat. Mən ahlıq içeri yatattım. Yenimdala karvatın yenilgi orunduqda közlerden arğalıq çıxıp durgan yoldışım Dilmurat mağın təlmürüp qarap oltıraddı. Çoğun çatak yok desem işenmeysiz. Mana ayalıңыз közünü açtı o. Şu azraq çarçap qaptı. Oy, naqşı qeyni. Naqşını kim etdi? Yoldışımın mağın mekirbilen tikilgen közlerine, neymelendir demekçe bolu atkan ilavlarına qaradı. Bayıqın naqşılarını o etkan dekmu, etmiğan dekmu qaladdi. Sülaga bir hoş xəbər ba. Ayalıңыз eğir ayaqken. Neymə? Dilmurat işkimiz bir-birimizge qarışıbla qaldıq. Qoya, şunca yıldın tüzük qarışmağalıqımızni həsiləb toluqlu amaqçı bolğandak, bir-birimizden köz üzmüdük. Kiyin, onun közü yaltıraşqı başladı. Yoğan işkitamcı yaş közlerden sırgıp çıkıp, çın kırışken parmaqlarımızın üstüge saq düştü.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Jungho'nun kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirnin güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletnin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.

0: Radio alıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Öyge kilip tamak etip yeriş mulazimeti kızıp getdi. Yamğurluq gündə abdumu biləydigəndə səl qarıldıqan işlət uğursu da bugünkü programımızda etip yermən. Bugün yenə Adem bədini toğırsıdaki qızqarlıq bilimlə toğırsıdım anlayımız. Nemiş üçün kiyim keçəkini dəzmalı saxla tüp düz bop getudu. Xoş qadırlıq dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızda başlayıdamdıq. Өйге беріп тамақ етіш мұлазымыды да 4 қыл қорым ішчі де 68 үйен, 6 қыл қорым ішчі де 88 үйен, 8 қыл қорым ішчі де 108 үйен. Хақсыз вакалатан көктат сеті біліп бәргенден сұрт, ашқана ұчақ пешіні тазылашынымы өз үші қалуды. Қат үй шаққи айрым есаплынды. Бүгінгі күнде өйге беріп ашпаз болуш яшланың алқышығы ерішті. Өйге беріп ашпаз болуш эйланды дейілгендек яқшы мұ? Өйге келіп ашпаз болдыған ашпазларыны таллашта немелеге диқат қылыш керек? Өйге беріп ашпаз болыш мұлазымет кәсіпідеке қызық нұқтыға айланды. Мәқсус, өйге беріп ашпаз болғынығы 20 елден ашқан шауымен мұндақты дей. Хазыр нұрғын кішілер ашпаз іздеп келіп, өйге апырып тамақ әткізуді. Оттыр есап білен, әр күні бір заказ па. Бәз қеридарлар яна айлық көтіріліш бағасынымы сорайды. İlgiri, vakalacı aşpazlar asaslığı jığılış, aile ziyapeti qatarlıq, bir üstel qorumğa ehtiyaclıq sorunlarını mulazimet qıladı. Hazır, texmi köp yaşlarının kündülük turmuşta vakalacı aşpazlarga ehtiyacı bar, dedi Xiaoming muxbirğa. Aşpaz, istimalçılarının təmi, qızıqışı qatarlıqlağa asasən qoruma tayarlaydı. Yani texi sırttın tamak buyuru tüştün saxlanğılı buludu. Өйге беріп тамақ етішінің юқыр баға ныспіті, яшыланың тамақ әткісі кәлмәсілік вә яқшы тамақ ештін ібарәт ішкі қыл тұрмыш ехтияжығы тәң етібар беруді. Шуңа базардегі қызғылық тәдіреже ашмақта. Яу Чин Гуаншида қызмет қылдыған шарқы шымалық болып, о мұқпырғы мұндақты дей. Адетті қызметім алдыраш болғашқа тамақнына айды аз етімен. Әр күні тамақ бұйыры түшім шақты еталыны ечіп, немі ешімні білемей, вакалачы ашпас тәкіліп қылып, Пәкәт бір гөшлік, бір гөшсіз ішкі қыл қорымы қорытып бақтым. Яучынғы ниспәтән етқанда, әр айды мүн яндын артық ашпәзлік әкі тамақ бұйрытыш қырайсыдың пәріқләнмісі мұ, лекен ашпәз шақыртқанда текімі сағлам ғызалын алайды. Мұқпыр тәкшүріш жәрияны да, іждімай алақ құспысыдегі өйгі беріп тамақ етеш, өйгі беріп қорымы тәйірләш қатарлық тәшвиқат елаларының аз әмәсілігіні байқады. Bu elalada şəxsinin təmigə asasən, oxşaş bolmağan qorumu türdü ki, öyü berib tamaq etiş mülazimeti bilən təminləydi qalıqı düşəndürülgən. Caylanın istimal səviyisi və qorumu türü sanıqı asasən, vakalacı aşbəzlərdən elindiğən həq ölçümü 68 yöndən nət 100 yöngüçü boladikən. Əgər vakalıdan köktat seti veliş, qat 100 qatarlıqlağı toğırkənsə ayrı məq elindikən. Vakalacı aşbəz buluş üçün kinişki bilən iş ornığı çıxış gerək. Programı çaq, texim köp yaşlanı cəlib qılmaqda. Nəndindiki Nurğun öyü berib aşpaz boğucula muxpırğı mındaq deyə. Hazır Caylanın öyü berib aşpaz buluş mülazimeti naidi tez tərəqi qılmaqda. Bir qısım aşpazlar şerikləşib, öyü berib aşpaz buluş kəsbi şirkiti muqurdi. Hətta bəzi balı baxıcı və aile tazlıqı bilən təminləydiğən aile mülazimət şirkətlər mu, öyü berib aşpaz buluş mülazimetini quşub, yeni bir yeni kəsb sahəsini açdı. Өйге беріп, вакалачы ашпаз болы шеңей мұлазымет кәспінің қызғылығы өзіліксіз ашмақта. Мұлазымет үспітігі қандақ капалетлі қылыш, өйге беріп ашпаз болыш мұлазыметеді ке нөвәтті жидді мүкемәлләштүрішке тегішлік вә әл қылышқы тегішлік мәсілі. Нәнінгді, өйге беріп ашпаз болыш білән шуғылланғынығы ішкі жыл болған Лауэй, коллектив арқылық вакалачы ашпаз болыш кәспіні қанат яй тұрды. Коллектив әзалар ішчеде кәспі ашпазләмі ба, ашпазлік әвәзкарлармы ба? Vakalatçı aşqanı mülazimət ətirtidiki Adem sanının üzüksiz köpeyişigə əgişib, Lauvi səmimilik bilən mundaqdadi. Növətdə xadımlarını tərbiyyiləş, başquruş və yeməklik bixətdərliki məsilsi mu, xizmətnin muyum nüqtisi və qiyin nüqtisi bulub qaldı. Lauvi'nin bildirişcə, o izcil əzalardın kəsbi əxlaqı qatıq əməl qılıb, xeridarla bilən muvabıq arlıq saxlaşını tələb qılgan. Алды білән, мән барлық коллектив әзалардың саламәтлі кенішкісі болғандыла андың іш орнығы чықалайдығалықыны тәләп қылымын. Шкенжедің, мән қеридарның үйгі барғанда коллективтіке әзалаға маска, аяғының сулия оралмысы, пәртік қатарлық бұйымларыны тақап, қорым қорыш жәріяндегі бейхәтерлік, тазлықы капалетлі қылышыны тапылаймын. Ән ақырда өгі беріп, вакалыдан ашқаны мұлазымет қылғанда, қеридарлар бүтін жәрияны назарат қылып баш құрса, яке көрінмі частотылық назарат қылыш аппараты орнасы болуды. Xiaoming'nin deyişçe, kollektivdeki koşumcu vazife öteydiğen adam sani ve kesip miktarı köpeygeşke, her bir azanın mulazimet seviyesini ölçemge yetküzüş için, Xiaoming bir küçük programı cah yasab, xeridarlarının vakalatçı aşkanı mulazimeti bilen təmilləşini tətqiq ilişki başlayan. Xeridarlar öygü berip vakalatçı aşkanı mulazimeti zakas kılmakçı bolsa, programı cah arqalıq zakas kısı boladiken. Özi xalığan korumlarını talısı mı, aşbazlarını talısı mı boladiken. Xiaoming yanı mındaq dedi. Zakas kılgan xeridarlarının köpincisi yaşla. Eğer zakas kılış tertipini adilaştırılı bolsa, öygü berip tamak etip bersa, belkim tihimi köp yaş xeridarlarını jalıp kılgılı buluşu mümkün. Kesplan kılıplaştırıp, tereqi kılduruş tüzüm kapalatıgı muhtaş. Özliksiz işuatkan bazar ihtiyacı öygü berip mulazimet kılış kespini könsiri ravajlandırmaqta. Ama yeni mulazimet kespi yalıdı bulu süptü bilen, öygü berip mulazimet kılışının istimal mənzirsi, hemişe dügüdek, şahsi məxbiyetlik bir qadar küşlük boğan öyle adı buludu. Bu, istimalçıların üydülü mulazimetten bəhrman buluşu bilen bir vaqtta, yemeklik bixəterliki, şahsi məxbiyetlik bixəterliki, cismani bixəterlik qatarlıq, nurğun bixəterlik məsillergi çetilişi mümkün. Nenning kespi texniki şöyeni aşbazlı kespinin oqtukçısı deyişin muhbirge mondaqtadi. Öygü berip vakalıdan tamak etiş, yakınki bir neçildin buyan tez tereqi kıldı. Onun barlıqı kilişi yemek işmek bazırdaki boşluğunu toldurup, istimalcılarının xas ihtiyacını naiti yakışkandırıp, tamak etişini xalamaydıgan. Tamak etişke kolaysız kişilerge kolaylık yaratıp verdi. Növette bu sadiki en çok mesele, Öygü berip, vakalıdan tamak etiş, yanılı yeniden güllengen kesip olup, alaqdar karxanlarının sapası mı tekşemez. Bazı aşbazlar asasi kesip kınmay, koşumcu vazife kılıp, bu kesimi tallağın. Bulanın hemisi, korumu süpti ve xeridarlarının his kılışıgı təsir yetküzüdü. Aşbazlarının tamak etiş seviyesi, tazılıq eni ve xeridarlarının məxbiyetlikige dəxil dəriz kılgan kılmıqalıqı, mal mülkün oğurluğan oğurlamıqalıqı qatarlıq məsillə, Şundaqla, aşkanı saymalarını işiltişte, buzulışını keltirip çıkarğan çıkarmıqallıqı qatarlıqlarının həmmisi de məsuliyetini enik ayrışkı toğır geliyordu. Eğer tüzüm kapalıdı bu mısa, macera yoşurun xaypı kelip çıkıdı. Adukat Wang Chuanhua munularını bildirdi. İstimalcılar öygü berip vakalatçı aşkanı mulazimetini tallığanda, eğer üçüncü tərəb şirketi supa qatarlıqla arqılıq aşbaz əvəzse, istimal mulazimeti kanun münasiyetigi təvəb oludu. Şirket bilen aşbaz otursa da emgek kanun münasiyeti şekillendi. Eğer istimalcılar aşbazın özünü bivasta tapsa, ondaqda işkisi otursa da emgek münasiyeti şekillendi. İstimalcılar öygü kegen aşbazın cismani bihaterlikigi mi məsul buluşu gerek. Vakalatçı aşbazlık kespinin yaxşı tərəqiyyatını ilgiri sürüş üçün vakalatçı aşbazlık mulazimet ölçümü, yemeklik bihaterliki qatarlıq cihetlerde inik məşğulatçılığı küçlük boğan kesb ölçümünü bekitip, Hükümetinin alaqadar funksiyelik tarmaqlarımı nazarat kılıp başkuruş salmaqını aşırıp, mulazimetli kiliplaştırışını ilgiri sürüp, hukukunu qoğdaş yollarını ravallaştırıp, istimalcılarının kanuni hukuk mənpətini yaqiqi qoğdaş gerek. Guangxi istimalcılarının hukuk mənpətini qoğdaş komitetinin baş katibi Tang Chuyao monularını bildirdi. Növette bir kısım vakalatçı aşbaz kəsibkarlarının kəsbi mahareti, Ve mulazimet seviyesi nazaret kılıp başkuruş tarmaqlarının önümlük nazaret kılıp başkuruş dairesine kirgizilmedi. Navada, iki taraf otursa da istimal macerası yüzberse, hukuku dâxil tariz kılış cevapkarlıqını bekitiş, hukuk mənbətinin qoğdaşını önümlük el kılış qiyin buludu. Bunun başqa, vakalıdan tamak ad küçünün seviyesi ve setişdən keyinki mulazimette birlik kelgen ölçem kemçil. İstimalcılarının, muntuzum aparatlarının öygü berip vakalatdan aşkanı mulazimeti bilen təmilləş mulazimetini talışın. Sodigerlerinin ticaret kinişkisi, kəsibkarlarının sağlamlıq kinişkisi, yemek işmek mulazimeti icazet namisi qatarlıq alaqadar kinişkilerini təkşürüşki dikkat kılışını təvsiyə qılımız.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı kalıpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz könelmedim.
1: Bu beyxatarlı küçün emesma.
2: Ek avarçılık kendim şu, çeçimini bayılı yasap kantım, bunu kendim.

0: Esem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma, vaka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
0: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibilin. Bexatarlik kalpıkı sizni koğdaydı.
3: Qadirli dostlar, bugün yana adam bedeni doğrusudaki qiziqarlıq bilimler doğrusu anlaymız. Biz bazı galite işlerini qıp özümüzni ve etrafımızdakilerni hayran qaldırıp qoyamız. Belkim şu vaqtda bedenimiz miyqida hihi deb kulib qoyishi mumkin. Bizdin memnun bo'lib ketgani uchunmi? Albatta yo'q. Balki bizning holimizga qarab, sen hayron qoldirishning asli nima ekanligini bilmaydi ekansan, davatgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda bizning badanimiz doim bizni hayron qoldirgan ishlarni qiladi. Harakatini ayta sirliq. Odam badanining harakati va iqtidoriga nisbatan bizning yana nurg'un tushunmaydigan joylarimiz bor. Olimlar har kuni badanga munosabatli yangi sirlarni o'zliksiz ochib beryapti. Buning ichidagi ba'zilari bizni to'liq hayron qoldirishga yetib boshladi. Ya'ni insonlarning cho'ng mingisi. Agar siz 100 yil yashagan bo'lsangiz, undaqda cho'ng mingizda nurg'un uchurlarning saqlanganligini jazmlashtira olasiz. Odam mingisining saqlash sig'imi taxminan 2.10 3 petabayt bo'lib, bu 4000 yildan oshadigan MP3 hujjatini saqlashga yetadi. Cho'ng mingi munosabatlik yana bir qiziqarlik paket nervi bilan munosabatlik bo'lib, siz cho'ng mingidan kelgan nervi inkasni qabul qilganda, ular odamni hayron qoldirgan surat bilan harakat qiladi. Nervi inkasi soatiga 274 km surat bilan harakat qiladi. Badaningiz siz o'ylagandanmi qavul? Odam yemaklik bo'lmagan ahvolda ushlab turmish kechiraladi. Lekin 11 kun uxlamagandan keyin badan xizmatdan to'xtaydi. Bizning badanimiz o'ylaganimizdan muqovil ishkanligi yana bir isbot. Sungakni misolga olsak, bizning sunkimiz bizni tik turg'izdi, bizni harakat qildirdi hamda muqim turishimiz uchun imkoniyat bilan ta'minlaydi. Endi kishki kelsak, biz insonlarning chechi to'g'risida so'zlashsak bo'ladi. Bizning chechimiz bakching. Uni yulsak bak og'riydi-ku. Lekin siz insonlarning chechining 2 pulning og'irligiga bardoshlik bera oladiganligini bilamsiz. Pul taxminan 12 ton og'irlikda bo'ladi. Bazı kişiler galit usullar bilan barmaqlarını girerleştirerleydi ya ki tilini igeleydi. Bu, maharetki bağlıq bulup lukanmay, yana gengimi bağlıqken. Sıxlıq. Bizden bedenimiz bir kadar yukarı temperaturunu saklaşı kere. Şunda qığandıla, kan bedende normal akıdı. Ameliyette, bedenimiz 30 minut içi de asıl kılgan sıxlıq 1.9 litre sunu kayın çıkıydı. Adam bedeninden bir günde kançılık tər çıkıdığalıqını hayrallıq bilan bayqışınız mümkün. Agar teniniz sağlam bo'lsin desangiz, undaqda tarligani ko'ngingiz ilishmasligi, aksi yeniklab qolganda his qilishingiz kerak. Sağlam kishilar kuniga 30 hisob bilan 15 litr tar chiqara oladi. Oqrish kesigi girtar bo'lganlarning ko'zi odatda binafsha rang yoki qizil rangda bo'ladi. Bu kishilarning rangdar pardasida pigment kamchil bo'lg'ashqa, nur ularning ko'zining orqa qismidan qaytib kelib, ondan yo'qab ketib, intayin oz uchraydigan ko'z rangini keltirib chiqaradi. Yaşının çoğunluğuna ilişip, gözümüzün rengi özgürtüdü. Ama eğer siz kuramığı yetken adam bulsunuz, lekin gözünüzün rengi de gayet zor özgürüş bulsa, ya ki birlik gözünüzün rengi de özgürüş bulsa, doktorluğu görünüşünüz gerek. Bu belki bazı keserliklerinin agaklanır signalı buluşu mümkün. Müngüz perde insanlar gözünün süzük kısmı bulup, o göz karçıqı, rengdar perde ve göz almışının aldı kısmını kaplaydı. O kabul kılgan oksigen bedendeki kan dinemez, belki hava dinkiludu. Aşqazan. Aşqazan bedendeki en güçlü kaza. Şuna o en katlı madlanı eriteleydi. Belki kişiler aşqazandaki kislatanın hatta metalını eriteleydi galıqını bilmezlikke mümkün. Köpçelikten bunu ispatlaş için tümür tesekleni yap sınaq ilip bir işine tavsiye yakınmayımız cümü. Aşqazandaki tuz kislatasının kuyukluğu 0.15%. Bu onun çıdamcalıqının metallarını eritişki yeterlik işkerlikinin sahibidir. Siz insanların aşqazını bu musumu yaşayalaydı galıqını bilemsiz. Nurg'un operasiya va ko'chirish operatsiyasi ba'zi a'zolarni badanimizdan chiqarib yubormasmi, biz yana hayot qola olamiz. Yana bir kichik uchagi munosabatli qiziqarlik paket bor. Bu kichik uchay degan ismga hargiz oldinib qolmang. Bizning kichik uchimiz amaliyotda kichik emas. U 4 odamning egizligi bilan teng. Tera badanimizga eng cho'ng a'zo bo'lib, odam badanini yuqumlanishdan, issiqdan, sovuqdan va zaxmlanishdan qo'rqadi. U yana suv, vitamin va mayni saqlaydi. Bir adamın terisi sırtkı tere, haqiqi tere ve ter astı toqulmasından ibaret 3 qavatdan tərkib tapıdı. Bizden sırtkı terimiz terini təşkil qılğıcı işki asaslıq ujayrının üstünki qavatı ya ki sırtkı qavatıdan ibaret bulup, o işki haptadan 4 haptigice bir qitim yanılındı. Ameliyette, uyunuzdaki köp kısım çantozalla ülük teri buluşu mümkün. Бұның сәбәбі шу ке, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдан 40 мыңғычы өлік тері үйжәйрісі ажырлып, төкіліп тұрды.
4: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
0: Мәлче ұрыш, шкиз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
5: Минуңчы ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылықшы да тұрватыды.
6: Ваба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
4: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба.
6: О неме?
4: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
2: Бармағыңызғы қысы лағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тама кіға яқты әйлі.
3: Қадырлық достар, автомобиль айдадыған достарымыз чоқым ямғырлық күлләдімі ел еріп аққан. Мана мұшындақ уақытлады бір қысым ішлаға сәл қарашқы болмайды. Бүгін біз программымыз арқылық чопыр достарға мұш мәзмұлан әскертмекті. Бірінде, ямғырлық күнді ел ергенде ауа райға лағыдар қабарләгі сәл қараш. Нұрғын автомобиль егілері ел ергенде ауа райдың алдын мәлімат ұшырларыны алдын тәкшір ішіне, шындақла, ел линиясын алдын пилалашыны яқтырмайды. Ямғыр пәсілді бұндақ плансы сәпәрге чыққанда, дайым қары ямғырғы елік сәбәбідің ел еріш қатыры еш ехтималы көр олды. Тоғырсы, ішкі чыққанда вә іштен түшкенде, алды білән ауа райдың алдын мәлімат беріш ұшырларыны көріш, гүлдірмамлық ауа райы көрілгенде, әң яқсы амеуе қатнаш васылығы олдырып ішкі беріш керек. Uzun yolluq səpərgi çıxanda bolsa, aldı bilən kəlbisi bir neçə günlükə avarayı özgürüşünü igiləş, həm də səpərgi çıxış liniyəsini aldın pilallaş gerək. İkinci, yamğur yaqqanamın sürətini asılatma, yamğur toxtışı bilən sürətini tezildiş. Bunda qığanda səpər ünümünü yoxur kötürgəndə qığan bilən, ləkin beyxətəlik yoşunun qəbi eyni tayin zor. Doğrusu bolsa, yamğur yaqqanamın optimobil sürətini təşəbbüskarlıq bilən beyxətlər dairəgi düşürüb, sürətini ziyadə tezildirətməsdik gerək. Çünki bu vaqtda yol yüzünün yepşiş küçü tövəlləb, tormızlaş arlıqı körünərlik çoğuyub, hər vaqt oylumğan əhval yüz berişi mümkün. Yamğur toxtuğandan kiyin, yol yanılı teyil vaq. Yolda oylumğan hadis yüz beriş ehtimalı boğaşqa sürətini tezildişki aldırmaslıq kerek. Bu misa asallı hadis yüz berişi mümkün. Üçüncü, yolucilağı salqarab, optimobil sürətini ziyadə tezildiş. Daim yamğurluq killərdə nurğun optimobillarının yol boyudun ötkəndə yanılı sürətini tezildir ötü atqalıqını körgülü boludu. Bu vaqtda yol boyda yığılıp qalğan su piyadlərgə çaçırap ketidi. Toğrisi, başqılağa və özgə qolaylıq yaratış üçün yamğurluq küllədə texmi ehtiyacan bulub sürətini asılıtıb yürüş kerek. Tötinci, avtomobillərin arlıqı bək yaqın bulub ketiş. Yamğurluq küllədə aldıdiki avtomobilga əkişmeyin ışıq toğru kelidi. Bu çağda yamğur suyu şamal tosuş əynikəgə urulub, körüş dairesini tosub qoydu. Onun üstüge aldıdiki avtomobil ciddi tormoz qıpqasa inkas qaytıralmazlıqınız və tormozlaş arılıqı uzurab ketişi səbəbidin tormozlaşqa ülgürəlməzlıqınız mümkün. Doğrusu bolsa, yamğurluq küllər yol yürgəndə aldı tərəbdiki avtomobillar bilən boğan arılıqını adətkidən işkəsi artıq arılıq saxlap yol yürüş, həm də sürət nasıl etişikə. Şunaqla, hər vaqt aldıdiki avtomobilinin əydəş əhvalını közüşkə diqqət qılıb, hər xil ciddi əhvalıqı taqabı oturuş tədbir təyirliqini aldım yaxşı işləb, Ciddi tormozlaş səbəbidən avtomobilin kontrolluğunu yoxdışdın imkan qədər saxlanış gərək. 5-ci, su yığılıb qalğan orundan qaramlıq bilən ötüş. Qismən avtomobil igilləri çonqur tezliqi iniq bolmağan su yığılıb qalğan orundan ötkəndə şu haman sürətini tezildib ötüb ketidi. Amma köp qism avtomobillarının su keçib ötüş iqtidarı adətdikcə. Onun üstüge yığılıb qalğan suyun çonqur tezliqini bilməyən əhvalda sürətini tezildib ötüş avtomobilə ziyan yetkizüşü mümkün. Toğrusu bolsa, çoğqır tezliqi iniq bolmağan su yığılıb qalğan orundan ötməkçi bolğanda, ən yaxşısı aylınıb ötüş. Aylınıb ötüş qalmasız qalğanda, avtomobildən düşüb yığılıb qalğan suyun çoğqırlığını təkşürüş, yəki avtomobilinin aldıdiki avtomobilinin ötüş əhvalını közdüş, həm də su yığılıb qalğan yol yüzünün əhvalını bekitkəndən kiyin, tövən sürətli su yığılıb qalğan orundan ötüş kerek. Su yığılıb qalğan orundan ayrılğandan kiyin, davamlıq tövən sürətli yol yürüb, tormozni yenik dəsəb, tormoz təxsisi və tormoz yapraqçısıdiki suyunu qurutub, tormoz iqtidarını tezdən əsdəki kəltürüş kerek. 6-ci, yamğurda ot üçüb qas dərhal qayt qozğutuş. Yamğur suyu yığılıb qalğan orundan ötkəndə xata məşğulat qılış və mülçərləş səbəbidin avtomobilinin ot üçüb qalıdı. Bu çağda şopurnun birinci inkası qaytıdın ot yıqıb qozğutuşdan ibarət. Lekin bu ən xata usul. Toğrusu bolsa, Yağmur suyu yığılıp kalan orunda ot uçup kas derhal avtomobilden düşüp tekşürüş ya ki kutkuzuşunu talep kılıp telefon kılış. Herkes yeniklik bilen kaydı ot aldırmasak gerek. Bunak bulmağanda motor iğir derecede ziyan uçuraydı hem de motorunun buzuluşunu keltirip çıkardı. 7. Kar yağmurluk günlerde tohtumaylığını ya özgertiş. Kar yağmuru yetip gelgende köpçelik derhal menzilge yetip yerişke aldıraydı hem de tohtumaylığını ya özgertip yürüyüş vaxtını kıskartışını ümit kılıdı. Doğrusu bosa, qar yağmurluq günlərdəki teylğaq yollarda pat-pat liniyə özgərtiş intayın xətərli. Arqadakı avtomobil və özünün körüş sızığı tosalğı uçurğan əhvalda avtomobilin tormozlanış arlığı çoğuyub, asanla qatnaş hadisi yüz berdi. Şuna qar yağmurluq günlərdə avtomobil aydigəndə imkan qədər əsildəki yolda yürüşkə diqqət qılış, sürətni asıltıp minəş kerek. 8-ci ağaqlandırış çırğını qalaymqan işitdiş. Көп сандық автомобиль егілері қар ямғұрлық аварайда дәрхал қатардың ағақландырыш чырғыны яндырғанда, кәңірік автомобилдан ағақландырыш ролын ойнайды одап қарайды. Қар ямғұрда бұл чырғыны яндырғанда әқиқаттан кәңірік автомобил орныны пәрқейті әләйді. Lekin ogohlantirish chirg'ining roli xatardan signal berish, uning ustiga ko'p qism avtomobillar ogohlantirish chirg'ini yondirganda burilish eskertish chirg'ining uchib qilishni keltirib chiqarib, xatarni oshirmaydi. To'g'risi, qor yomg'irli avariyada tuman chirg'i va jiroqni ko'rsatish cho'ng chirg'ini yondirsuli bo'ladi. 9-chi. Avtomobilni daraxt ostida to'xtatib, yomg'irdan daldalanish. Nurg'un avtomobil egalari yomg'irli kunda avtomobilni daraxt ostida to'xtatib qo'ysa, yomg'ir suyining avtomobilga bo'lgan zinini azayt qilib bo'ladi deb qaraydi. Amma yomg'ir suyining yalishi sababidan daraxt yopirmoqlari, daraxt shoxlari ko'plab tushib ketib, aynak surtkichga qisilib qoladi. Bu xil ahvolda tozalash eng tayin qiyin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irli kunlarda avtomobil to'xtatganda amal va uy ichi yoki to'g'risi va o'rnini tanlash kerak. Bunda qaganda yomg'ir suyining avtomobilga ziyon yetkazishdan saqlanqili, ham avtomobilning bexatarligiga kafolatlik qilib bo'ladi. Agar haqiqatan sirti to'xtatish to'g'ri kelsa, amal va dal daraxt va stol bu yo'q o'ringa to'xtatish kerak. Nima uchun kiyim-kechaklarni dazmollasak tuzilib ketadi? Buning uchun oldi bilan kiyim-kechaklarning nima uchun turilishidaligiga qarab baqaylik. Kiyim-kechaklarning raxti tal-tal inchki yiplardan to'quladi. Jip bo'lsa, texmi inchka, texmi kichik talalardan tuziladi. Paxta qatorliklarning talalari bir qadar ojiz, asalla shakli o'zgarib, asldagi holatiga qaytalmaydi. Mana bu biz doim deydigan elastikligi bir qadar nachar holatdir. Tala cho'g' molekulalari ba'zi ximiyalik bog'lag'i tayinib tutishadi. Su yoki tashqi kuchning ta'siriga uchraganda bu ximiyalik bog'lar asosan uzilib ketadi. Ximiyalik bog' uzilganlikdan tala cho'g' molekulalari orasida bog'linish bo'lmaydi. Buning bilan tala cho'g' molekulalari o'rin yotib, yana boshqa bir joyda yangi ximiyalik bog' shakllantiradi. Bu tala cho'g' molekulalarining qayta ratlanishidir. Kiyim-kechaklar quritilgandan keyin raxtning tala cho'g' molekulalari aslidagi takshi qurilmasini yo'qotadi. Bu xil qurilmaning o'zgarishi kiyim-kechaklarning purilishi orqali aks etadi. Dazmol purilishib ketgan yerlarni qanday tuzlaydi? Biz kiyim-kechaklarga dazmol solganda purilishib ketgan yerlarning ozozdan tuzlanganligini bayqaymiz. Buning sababi shuki, qizdirilgan sharoitda raxt talasidagi cho'g' molekulalar orasidagi ta'sir kuch tadrijiy kichiklaydi. Bu vaqtda biz dazmoldan foydalanib, raxtga ozroq ta'sir kuch bersak, qayta ratlangan tala cho'g' molekulalari orasidagi ximiyalik bog' uzilib, xato o'rinda turgan tala cho'g' molekulalari yana o'z o'rniga qaytib keladi. Sovib qurgandan keyin kiyim-kechaklar takshi holati muqimlashadi. Dazmol ishlatganda odatda kiyim-kechaklarga ozroq suv purkiladi. Hozirgi ba'zi dazmollar o'zining bevosita suv o'rnini purkib chiqarib, kiyim-kechaklarni texmi takshi qizitadi. Shuning bilan bir vaqtda tala kengaydi. Bundaq bo'lganda dazmolning besma ostida raxt talasidagi cho'g' molekulalar texmi tez suratda o'z o'rniga qaytib, kiyim-kechaklarni texmi yuqori unumda takshilaydi. Kiyim-kechaklarni dazmollashda raxtga qarab ish ko'rish kerak. Biz sotib olgan kiyim-kechaklarning ustiga dazmollash taklifi yozilgan bo'ladi. O'xshash bo'lmagan raxt material qilingan kiyimlarning dazmollash temperaturasi o'xshash bo'lmaydi. Buning ichida yana qanday prinsip bor? Aslida o'xshash bo'lmagan talaliq to'qilmalarning issiqqa chidamchanligi va qurilmasi o'xshash bo'lmagashqa, dazmollash temperaturasi qo'yiladigan talabmi o'xshash bo'lmaydi. Dazmollash temperaturasi bek tuman bo'lib qolsa, kiyim-kechak talasidagi cho'g' molekulalarning unumli holda qayta ratligini bo'lmaydi. Kiyim-kechaklardagi purilishib ketgan yerlarning to'liq tuzligini bo'lmaydi. Ammo temperatura bek yuqori bo'lib kelsa, tala sarg'ayib ketadi. Hatto karbonlashib ketishi mumkin. Buning sababi shuki, dazmol bilan yuqori temperaturada qizdirganda, raxt talalari sumirgan suv temperaturani tuvalatib, issiqlik o'tkazish rolini o'ynaydi. Ammo yuqori temperatura sababidan tala tarkibidagi suv tarkibi butunlay parg'a aylinib tugisa, tala bo'shliqidagi issiq havoning sirtqi tarqilish sur'ati dazmol temperaturasining ish sur'atidan tuvan bo'ldida, raxt talalari карбонлашып, кийим кечекләр саргыйып кетеди. Һәр хил материалларның нәмлек сүмрешчанлыгының охшымаслыгыга асасан, кийим кечекләрне дәзмаллаганда саргыйып кетиш шарайтымы бүтәнләй охшаш булмайды.

varislik hukukudun vazgeçkeligi püşayman kılganda mirasqa qaytadan erişelemdi. Oldu bilen bu vaqtki dil misalını anlap öteyli. Shaoja ölgenliken Shaoja'nın atanısı Jangwei'nin nevrisi Jangming'nin haldın xəbər alıdığalıqı. Onun üstüge özlerinin tordukini ticaretini bilmeydiğalıqını oylaşıp Shaoja'nın mirasını bölüştün vazgeçişini karar kıldı. Hem de bölüş layihasiga varislik hukukudan vazgeçidiğalıqını iniq bildirip imza koyuştu. Şunun bilen Jangwei Shaoja'nın mirasına varislik kıldı. Bırak keyin Shaoja'nın sug'urt pulini talep kılışı rad qilinganlığı hem de Jangwei'nin qayta öylense Jangming'nin turmuşunun kapaletki ege bolmaslıqıdan ensirgen buvay momay mirasını bölüşmegenlikke pushayman kılıp varislik hukukudan vazgeçkenlikini bekar kılış maqsadını bildirdi. Jangwei ulanın talepini rad kıldı. Şunun bilen buvay momay xalq sot mahkemesige mirasqa varislik kılış to'g'risida arz kıldı. Ondaqta Xalq sot mahkemesi ulanın dava talepini kollamdı. Bu dilo misali varislik hukukunu kabul kılış ve vazgeçiş meselesige çetildi. Varislikni kabul kılış, varislik kılış başlangandan keyin mirasını bölüştün burun varislik kılguchi varislik kılınguchining mirasiga varislik kılış hem de kabul kılış koşulganlığını bildirdigan yek tereplik ihtilap kanuni hareketini körüstüdü. Vasiyetlik varislik kılguchilar varislikni kabul kılgandan keyin iniq şekilde bildirsin mi? Yuşurun şekilde bildirsin buludu. Eğer kanunu belgilengen möhlette iniq ifade bildirmese, kanunda varislikni kabul kıldı deyip bekitiludu. Varislikten vazgeçiş, varislik kılış başlangandan keyin mirasını bölüştün burun, varislik kılguchi varislik kılışını ret kılış. Varislik kılınguchinin mirasını kabul kılmaslığını bildirdigan yekki tereplik ihtilap kanuni hareketini körüstüdü. İhtilap kanun desturunun belgilemesine asaslanganda vasiyetlik varislik kılguchi varislik hukukudan vazgeçidigan maqsadını iniq şekilde ifadelish kerek. Varislikten vazgeçkenligini iniq ifadelemese mirasını kabul kıldı deb qaraladı. Bu dilo misalida Shaoja'nın atanısı varislik kılış başlangandan keyin mirasını bölüştün burun varislikten vazgeçidigan yazma hüccetke imza koyup vazgeçkenligini iniq bildirgen hareketi küşke ige. Ondaqta Shaoja'nın atanısı varislik hukukudan vazgeçkenligini bekar kılalamdı. Alaqadar kanun belgelemesige asaslanganda varislik kılguchi varislik hukukudan vazgeçkenligini keyin eğer varislik hukukudan vazgeçiş maqsadını bildirishten nuqsan bolsa, meselen tushunishda zor xatalıq görülüş, oldinish yoki tehdit silish qatarlar görülse, varislik qilguchining varislik hukukudan vazgeçkenligini bekar qilish maqsadını ifodalashiga ruxsat qilinishi kerak. Biroq bu dilo misolida yuqorida aytilgan ahvollar yo'q. Onundan boshqa Oliy xalq sot mahkemesining Jungho xalq jumhuriyatining varislik qonunini izchillashtirish, ijro qilishga doir bir qancha masala to'g'risidagi fikrining 50-moddasidagi belgilamasiga asoslanganda, miras bartaraf qilinishdan burun yoki da'vo davomlashayotganda varislik qilguchi varislikdan vazgeçkenligiga pushaymon qilsa, xalq sot mahkemesi ular o'tirib qo'ygan konkret sababga asosan e'tirof qilish yoki qilmaslikni qaror qiladi. Miras bir taraf kılıngandan keyin varislik kılguchi varislikten vazgeçkenligiga pushaymon kılsa itirap kılınmaydı. Bu dilo misalida Shaoja'nın atanısının konkret sebebi bolsa mı miras bölüş ahırlaşkalık üçün xalq sot mahkemesinin Shaoja'nın atanısının dava talebini kollishi nait teski toxtaydı. Jungho xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1124-moddasida mundaq belgilangan. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin mirasdan vazgeçidigan varislar mirasdan vazgeçidiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalamasa mirasni qabul qildi deb qaraladi. Vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki undan vazgeçidiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqicha ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi.

0: davalanış sugurtçısının tölep durgandikin hukuk çıkılgıcı yanıla hesabat kıldı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle perudu.
1: Davalını sugurtçısından tölep durgandan keyin hukuki çıkılgıcı yanıla hesabat kıldı. Qatnaş hadisi de yarınınıp balınısı yazsa, bir kısım davalanış haracıdı, asasi davalanış sugurtçısı bir tutaş gəmlimi fondudun atçut kılınıdı. Yarlanğıcı yine hadisi sadır kılgan tarafından bu haracetini tölü tuvalısı bulamdı. Yakında Bingdön, Börtala, Bozyer Özdeştiriş, Rayollu, Xalıq Sot Məhkimisi, bir motorlu qatnaş vasitisi, qatnaş hadisi ziyan tölem macerası dilosini sot kılıp ayaqlaşdırdı. 2025 yılı 4. ayda bu familik qatnaş hadisinde yarlanıp 20.428 yuan davalanış haracete kilip çıxdı. Doktorhanada yatkan mezgilde bu familik özünün iqtisadi şəraitinin yaxşı əməsliğini közde tutup, doktorhanığa yarlanış səbəbini aynen çöndürmedi. Doktorhanı tərəb bəlgilimi boyunca asasi davalanış sugurtası bir tutaş xəmlimi fondu arqılıq onunla 14.644 yuanını atçot kılıp verdi. Keyin qatnaş başquruş tarmiqi bu qitimki qatnaş hadisidə hadisi sadır qılğıcı Van familiknin asaslıq cavabkarlıqını üstüge aladığalıqı. Bu familiknin qoşumcu cavabkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitdi. İşkeylən töyləm somısı da birlikki kilənmigeşke bu familik Börtala Bozyer Özləşdürüş Rayolluq Sot Məhkimisi'ki dəva qılıp, Van familikten davalanış xıracetini öz işçik alğan türlük ziyalları üçün 54.370 yuan tölütüb berişini tələb qıldı. Sot qılış məzgili də Van familik özünü axlab, bu familiknin asasi davalanış suğurtısı bir tutaş ğəmlimi fondi elib gəlgən paravallıqdın bəhriman bolğalıqı. Əgər yenə özüdün töyləm tələb qılsa, qoş paydı ilişqi təvab olub, adıl buluş prinsipiqa xilap boludğalıqını etdi. Sot məhkimisi sot qılğandın keyin munda qarıdı. Asasi davalanış suğurtısı bir tutaş xəmlimi fondi, dövlət puxralarının asasi davalanış ehtiyacıqa kapalatlı qılış üçün təsdiq qılğan ictimai kapalat fondu bulub, məxsus pulni məxsus işlətişdək amıvi xüsusiyyətki iyə. Davalanış suğurtısıdın atçot qılış suğurtıqa qatnaş quçularının ixtisadi besimini yeniklətişkə yardan berdi. Əgər üçüncü kişi hukuki çıxılıb cismani ziyan kəltürüb çıxarsa, ağrıq doktorğu görüngəndə doktor xanığa əhvalını əynən çöndürüşü gerek. Alaqadar xaracətini hukuki çıxılğıcı üstüge alıdı. Bu diloda bu familik qatnaş hadisidə zəximdən gəlikidək paketini yoşurub, doktor xanının əqiqi əhvalını bilmeyen əhval astıda onun bir qısım davalanış xıracetini atçot qılıb berişini kəltürüb çıxarğan. Bu, bəlgilimigi xilapalda asasi davalanış suğurtısı bir tutaş ğəmlimi fondini işletişki kırıdı. Bu pulni davalanış kapalıdı tarmıqağa qaytırıb berişi gerek. Kanunu çöndürüş arqılıq bu familik asasi davalanış suğurtısı bir tutaş ğəmlimi fondunun ölçemlik işletiliş əhvalını düşünüb, atçot qılınğan davalaş xıracitini vaxtıda qaytırıb bərdi. Bütün dilonu umumlaşdırıb, sot məhkimisi Van familikini, Wu familiknin türlük ziyini üçün 41.286 yuan töləşkə hüküm qıldı. Asaslıq sot qılğıcı Sodiyanın tonuşturuşca bu dilodiki talaş tartışının qızıq noxtısı, hukuki çıqılğıcının ziyalanğıcı davalını suğurtısının atçot qıldırğallıqı səbəblik töləm cavabqarlıqını yeniklətişki bulamdı yox. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin İctimai Suğurtı Kanunu'nun 30. maddesi de, 3. kişinin hukuki çıkılıştan kilip çıkan davalanış haraciti, davalanış suğurtusundan çıkım kılış dairesine sırtıda işkeligini nəzərdən saqıt kılış aydınlaştırılgan. Davalanış suğurtusu fondudun aldın çıkım kılış vaqtlı qutquzuş yardan beriş tədbirgi təvəb olub, çıkım kılgan dinki yılla hukuka çıkılgıcıdın tölütü biliş hukukuğa erişidu. Başqa çıkılıp etkanda, davalanış suğurtısı fondunun hukuka çıkılgıcı üçün isabat kılış məcburiyeti yok. Davalanış suğurtısının qatnaş hadisidiki cevapkar tarafından töylem cevapkarlıqını tarqaqlaşdırış funksiyası yok. Qatnaş hadisi üçün toluq kapalat bərməkdir. İctimai davalanış suğurtısı amıvi mənpəyatki münasiyatik bulub, hukuku çıkılgıcı bilən hukuku çıkılınğıcı bunundun artıqca mənpəyatki erişilməkdir. Paketini qəstən yoşurğan, davalını suğurtısı fondini aldab ilvalğanlar yenə aldamçılıq cinayetiga çetilişi mümkün, dedi Sodiya. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin İctimai Suğurta Kanunu'nun 30. maddesi. Төвәндікі давалыныш қыражеті Асаси давалыныш сұғырты фондыдың чықым қылыш тайрысыға кіргізілмейді. Бірінші, іште ярлыныш сұғырты фондыдың чықым қылындыған қыражет. Шкенде, үшінші кіші чықырдыған қыражет. Үшінші, аммави сағламлы қыражетідің чықырылдыған қыражет. Төртінші, чигра сұртыда давалынышқа кеткен қыражет.
0: Бір 170 килограмм бұғы мүнгізіні бесу алғычыны сақчыла қолғы түшірді. Дөәнді бұ әқтікі мәзмұн дектіңлады болсын.
1: Бір 170 килограмм бұғы мүнгізіні бесу алғычыны сақчылар қолғы түшірді. 8-ci ayının 5-də Xəjin Nailik Qunay İdarəsi Bayin Bulaq Bazırı Səyxən Tağxay kəndidəki kənət əhalisi və familiyinin üyüyə köp miqdardakı yava buğu müngüzünü besib olğanlığı toğrusudakı yip uçunu tapşırıb aldı. Dilo bicirgici xalq saxçılarının neçə gün ziyarət qılıb təşkiriş arqalıq bir yoşurun zəncir aşkarlandı. Şu caydakı çarvıçılar mal baqanda təbii düşüb getgən buğu müngüzünü terib, mal sit olğucularğa yoluqqanda qolun qolğa ötküzüb satatdı. Vəyfamillik bu soğudu pürstini nişallab, yavay hayvallardın yasalgan boyumlarını sitiviliş, ticaret kılış icazıdını almağan əhvalda, hər bir boğu müngüzünü 110 yerlik baha bilən çarvıçılarının koludun sitivilib, addi tazlıqandın kiyin üspütüyü qarab ilgab, öz üyüdiki nərsi saxlaş üyüyü besib qoydu. Umumi miqtari 170 kilogramı yetdi. Şunun bilən bilə, vəyfamillik situalqıcı bilən paal alaqılışıb, сыртқы сеттіп баға пәрқыдың пайда алмақшы болды. 8-ci айының 10-ci күні Вейфамилік мәлім сету алғачы білән соғдылышыш мұдасы асыл қылып, 160 мүйендің артық ұмуми бағада бұғы мүнгізіні сетіп бәрмәкші болды. Вейфамилік бұ байлыққа ершейлі деп қалғанда, Dilo bicirgici xalq saxçıları tez sürətdə tutuş xizmətini qanat yaydırıb, nəx meydanda vəyfamillik həm diloğu çetişliq 3 kişini tutub, diloğu çetişliq barlıq yava buğu müngüzünü qolğu düşürdü. Bayın bulaq yaylıqıda çarvıçılarının malbeqiş çəryanıda təbii düşüb getgən buğu müngüzünü uçurduşu yıngılaq əməz. Amma bu təbiyyətinin soğusu əməz. Yava buğa dövlət 2-ci dərəcəli qoğdaydıqan yavay hayvan bulub, təbii düşüb getgən buğu müngüzünün iqdarlıq hüquqi dövlətki təvəb oludu. Şəxslərinin öz aldığı teriş, seti veliş, bisb qoyuş, setiş qılmışdırı umumən ətvarlıq. Yoxuluş qırdabıqı berib qalğan yavay hayvallarqa ziyan yetküzüş cinayetiyə çetilişi mümkün.
0: Aile zulümü sebeplik acırışıp sevellik yok terepke mal mülük köpürek bölündü. Hem tölem bir erişti. Döğende muhbirimiz bu vakit sözle periyodu.

0: Sirdiğimi giydim.
1: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulgansın.
3: Baba, siz sulu oynagan vaktida men sürekke ep koyay.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulgansın.
4: Ata anamın sağlamlıkını tilayman.
2: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz udulgansın.
1: Dada, ana, biz keldok.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hə, sevimli dostlar, proqramımız danışıqatıdır. Anlaqatqınınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Turmuşda həddindən ziyadə uşaq-çüşək işlərinin təsiri uçurab, turmuşunuzdaki nurğulğan güzəl minotlardan qorxqanma. Tez boğan turmuş ritmini ciddi boğan keyfiyyat işigə bağlap qoyma. İşlərə yoluqqanda daim keyfiyyatının kontrol qılışı uçurma. Kiçik işləri hər gizmə çoğaytıb etmə. Әмді қарайдыған болсақ, бәзіде біз тұрмыштығы интайын кичік ішлағы зекнімізді сәріп қылып, ұ ішінің еғір енек болышығы сәл қарап, ұзақ вақыт шу іш білән кірішіп қалды екеміз. Лекен сіз шуны ойлап бақтыңыз ба, достым? Бір адамның ішлағы тұтқан позициясы, оның йоқытып ерішіге тәсір көстіді. Кичік ішлағының оңышлық болмасылық сәбәплік, өзіңізге тәвә болған құшалықны йоқытып қойма. Бір аял машинасыға май қашылаш үшін шәрге кіріпті. Bilip bilmey adam mulazimeti arkalık may kaçlaydıgan cayrı kep baptı. Ayal mulazimet arkalık may kaçılısa hak alıdıgallıkını bilmeydik. Pul tapşırdığı vakitte her bir bak mayga 20 yuan artık pul töleydıgallıkını görüp içi açık baptı. Yol dışı bu işini bilgen dinkin may ponkutunun 800 yuan pulunu artık ilavagallıkını hesaplap çıkıptı. Eğer ayalı avtomatik may kaçılaş oranında kaçılgan bolsa, 850 mayga yani azraq yol yurduğallıkını oylap, katlı açıklanıptı, gazaplanıptı. Manın muşu küçük iş sebeplik, bu bir cüplerinin bir küllük keyfiyatını yol boptu. Öyle ki çoğunla bu işin aldı keyini bilgendiğin ki, gazaplanıp durgan ballarını külüp durup, ekmek ballarım, bilemsile, Aşı azgını 800 yuan silahının bir küllük kuşallıklarını seti valdı dedi. Bu gepli anlap ulanın könlü valla diyorup gidipti. Yol dışına ait kursun kanalda kuşallıkımızdan bunçilik erzallıkını yıskınmaptımız. Eğer biz vaktada açıklanışını toktatmasak kuşallıkımızdan kımmeti devamlık tövellep gidirken dedi. Demek hakikaten bu her bir ademden açıklandığı vakitler buludu. Bazı işler sebeplik könlümüz aram tapmay, açıkımızda basanmağanda bir sekund vaktimizde çıkırıp, bu işin zadı moşinçilik açıklanıp geçişimizge erziydiğen, erzimeydiğallıkını oylap, özümüzden nemige ihtiyaclık şikayetlikimizde bilivilişimiz gerek. Demekçimiz ki, erzimez işka kımmetlik keyfiyatımızda buzmaylı. Hoş, ondak bolsa kımmetlik demlerimizde, nakşılarımız davamlık keyfiyatı olar.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 24. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Amerika'da devlet işleri ziyaretinde buluş üçün Beycan'dan yürüp getti. Xi Jinping Washington'a yetib berib, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine başladı. Jongoluqlarning tamaqqachisi her qandaq vaqtda öz qo'lida bo'lishi kerak. Li Chang 2026 yillik dunyo ma'rifat yig'inining ochilish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. 15-5

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yakında Kazakistan Soda ve Birgevdileştiriş Ministerliği elektronluk soda süpsüda setişini çekleş ve setiş çek koyulgan tavarla mundaridisini resmi ilan kılıp, tür nazaret kılıp başkuruş kaidisini inçkileştirip, sahe belgelimigi uygun sistemisini mükemmelleştirip, bu devletnin elektronluk soda iktisadını kalıplaştırıp terakki kıldırışının tüzüm asasını yanımı müstehkemledi. Bu ministerliknin ministeri Şakaliyev'nin tanıştırışça ötken 5 yılda Kazakistan'nın elektronluk soda bazarı tez eşişini işkaşırıp, soda kölümü 2020 yıldaki 276 milyar tengedin 2025 yıldaki 3 trilyon 900 milyar tengeye yetip, eş nispeti yettesinden eşip, ictimai istimal boyumlarının partisetiliş umumi sonması da ilgilgen nispeti 15% yetken. Rakamlık istimal tez süratli kengeyip, Kazakistan iktisadının eşideki yeni yarkın noktaya aylangan. Alak torunun umumluş nispeti sicil eşip, rakamlık ul eslerle devamlık mükemmelleşip, Kazakistan'ın elektronluk soda terakkiyatına mühim asas selindi. Nöbette Kazakistan'da alak torunun sınıp kiriş nispeti 92.9% kitip, ictimai alak taratkısı aktif abontları 75.7% ilgiledi. Kazakistan Devletlik İstatistik İdarısının en yeni sallık malumatına karaganda 2025 yılı mezkur devlette alak toru arkalık tavar ve mulazimet setibaladığıyla 32.1% ilgiligen. Tahminen her 3 adam işçi de 1 adam tordun mal setibalgan. İstimal boyumları türüdün karaganda kiyim keçek, ayağ ve tenterbiye boyumları 71.3%'lik setiviliş nispeti bilen birinci orunda turgan. Yemeklik 45.2% bilen ikinci orunda turgan. Gırım boyumları ve öy cihazları 33.2% ilgiligen. Yeni elektronluk soda katarlık inçki ayrılgan sahalademo tez eş ve ziyeti körülgen. Şunu bilen bile, Kazakistan yakın kıyıladın buyan, Devlet elektronluk memuriyet süpsi mulazimetinin kaplaş dairesini devamlı kengaytip, memuriyet mulazimetini rakamlaştırıp tipini özgertişini ilgiri sürdü. Bank kesbi rakamlık ekologiye berpa kılışını tezletip, ahalilerinin kündelik çıkım kılış tertipini adilaştırıp, debit kartısı arkalık memorial kılış, torda kredit kartısı arkalık çıkım kılış katarlık, rakamlık çıkım kılış usullarını tez umumlaştırdı. Elektronluk soda bazarı kölümünün sicil kengeyişige ergişip, istimalçılarının taksimlep yetküzüş, vakit çekigi bolgan talepi üzlüksüz açtı. Kazakistan, ambardı saklaş, eşya obrotudaki kemtüklükni küçep toluklap, taksimlep yetküzüş sistemisinin süpetini östürüp, derecesini yukarı götürüşge türtki boldı. Hazır bu devlette 10 eşya obrot merkezi kuruldu. Hem de payitaht astane, en çok şehir, Olmuta'da çok tipteki ambardı saklaş, taksimleş merkezi kurulup, tavar obrotu ve ahırkı taksimleş ünümü östürüldü. Elektronluk soda süpsiyene astane ve Olmuta'da yeniden 3 zakaz saklaş bir taraf kılış merkezi kuruşunu planladı. Bunun umumi kölümü 291 min kvadrat metrga. Umumi meblağ sonmisi tahminen 200 milyon Amerika dolarga yetidi. Kuruluş bitkenden keyin etraptiki rayonlarning yetkizish vaqt unumi yana mi yuqori ko'tarildi. Jungo Qozog'iston ikki davlatning elektronlik savdo va ashyo obroti sohasidagi hamkorligi davomli cho'nqirlashib, Qozog'istonning elektronlik savdo taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi. Kazakistan Poşt Şirketi Jungo Yuantong Tez Yetküzüş Şirketi bilen birlikte şirket kurdu. Kündülük kesip miktarı 30 mıngı yetti. Tez Yetküzüş Tori bütün memlekettiki 3 mıngdın artık bekatını kapladı. Jungo karhanıları yine Almata Oblastı'da hava kurukluk porti türünü kuruşunu planladı. İki taraf eşya obrotu uçur sistemisini tutaştırış.
көп қыл ұсылда ұлап тошуш. Универсал өткеп тошуш мәркізі вән ақырқы өтен құрылышы қатарлық сағаләді чонқұр әмкарлықны қанат яйдұрды. Бұныңдың башқа, Қазықстан поштісі, Джунго электронлық соды сұпсі Джыңдың білен болған әмкарлықны үлгірі сүріп, район базырғы үзләнген қазақча, русча Джыңдың сұпсіні ортақ етіп, чигра алқыған электронлық соды тәрәқият бошлықыны еніме кеңайтті. Кәспи затла мұндақ дейді. Қазықстанның электронлық соды ұқтысадыны тәрәқи қылдырышы, әм өз дөлетінің істималыны рәкәмләштіріп, типіні өзгәртішінің реал ехтияжығы мас келуді. Әм район әшша обротының түгілік орныны өстіріш. Чигра алқыған соды бошлықыны кеңайтіштіке мұхим тәдбір. Әшша оброты ұл әсләлерінің давамлық мүкәммәлліші, сиясет жәттін қоллаш мұйытының яқшылынышы ғайгішіп, бұ дөләтінің электронлық соды ұқтысадының мұқим еш вәзетіні сақлышыдын үміт ба. Планға сасен, Қазықстан өкеметі 2029 жылығы бағанда электронлық содының жидымайы істимал бойымдарының партисетіліш ұмуми соммысыды игілген ниспітіні 18.15% кейет күзіп, ерлік ясымечілік партисетіш мұлазыметі вә отыра кичік карханыланың текімі кәң район базырығы кірішіге түрткі болуды.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşmenin aldığını iliş tezgirleş ehdinamesini tüzgüçü taraflarının 17. qetimlik yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulanbator'da yapıldı. Yığın mezgilinde Cungu'nun çölleşmenin aldığını iliş tezgirleş neticelerini merkezlik namayan kılıdığan Cungu Bulungi baştan ahır yığın meydanıdaki en dikkatini tartıdığan körgezme rayonlarından biri oldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik emeldarlarının Otur Asya devletlerinin muhit alımları gıca ula meselini oturgu koyup, Cungu'nun kum ilgirleş, adam çekinişten, yeşillik ilgirleş, kum çekinişkice şıkaşırgan emeliyetin ötküzüş logikisi üstüde izlendi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşinin aldığını iliş tezgirleş ehtinamisi katibat başkarmasının icraya katibi Yasmina Fuat baha berip, Cungu'nun uzakça boşaşmay tezgirleş emeliyeti, dünya çölleşinin aldığını iliş tezgirleşke örneklik ülge tiklap berdi. Çölleşiş, insanla ortak düşkil vatkan dünyavi ekologiya hırısı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sallıq məlumatıda körüstülüşçe, yer şaridiki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çekinib, yerimgi yıqın nopusqı təsir görsətgən. Hər yili yerinin çekinişi, çöllüşi və qurğaqçılıq səbəbinin kilib çıqan yer şarının ixtisadi ziyini 870 milyard Amerika dollardan eşib gətgən. Rayon halkıgan, dəvr halkıgan bu dünyavi qiyin məsilə, hər qaysi dövlətlərinin idara qılış əqil parasiti və ixtidarını sınamaqda. Cungu qolgu keltürgen tezgirleş neticeleri adettin taşqiri mol boldi. Yani dünya boyca tuncu bulup yer çekinmeslik, çölüşüp getgen yer ve kumluşup getgen yer davamlıq azayış, orman bilan qablanış nesbiti ve orman zapsi uda 40 yıl koş iş halatını saxlap, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl yer çekinmeslik nişanını əmelge aşırışqa halkılıq töhbü qoşdi. 20 əsrdən köprək vaqt

Франция Дөлет İdare Kılıç Tedbiri Tetkikatxanasının yukarı derecelik tetkikatçısı Denis Simon bunları bildirdi. Amerika içi bitiş ve xavfsizlikni nöl neticilik küsünü işitip karmaslık gerek. Pen teknik sahası da igiz tam peyda kılıp, oldun korunda turuşku urunsa iş eksisi bulup kalıdı. Süni akıl insaniyet terakkiyatının yeni sahası. Çoğun devletinin patent emas. Nöl neticilik küsünüşüş eliş meydanına aynıp kalmaslık gerek. Növette dünya çoğun model kespi tekniki yenilaş, xavip xatar kaini kaindin yüzberiş, özbetilişinin açkuşluk mezgeledi turvatudu. Süni akıl çoğun devleti bolgan Jungo bilen Amerika aktif mesul buluş pozisiyası bilen bu saha düşkelgen xiris ve xiyim xatarını bir taraf kılış gerek. İki devlet başlıkları süni akıl hükümetle ara sözleşişi ilip bir işe koşuldu. Jungo taraf beraber asasta öz ara menfaat yetküzüş, hemkarlaşıp ten paydı eliş prinsipi boyunca sözleşiş arkalık Amerika bilen icabi ve kespi müzakirini kanat yaydırıp, süni akılının uçuk, sığdırışcan, umumyüzlük menfaat yetküzüdüğün yakşılık karab terakki kılışıga ortak türtki boluşunu halaydı. Amerika bilen Jungo'nun bir nişanga karab ilgirlep, sözleş ve pikir almaştırış arkalık xavip xatarını tügütüp, içi bitilgen, baraver, adil, kemistiş bolmagan süni akıl terakkiyat muhitini ortak berpa kılıp, süni akıl teknikisinin bütkül insaniyetke bakti artışıga türtki boluşunu ümit kılımız. Eğer Amerika destilleşki zerbi berişini bağını kılıp, Jungo'nun süni akıl karhanılarını çekleş erkitini yolu koyup, Jungo'nun yolluk, kanunluk hukuk menfaatige ziyan yetküse, Jungo katti tedbir kolunup karşı durdu. Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu içi anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem ba. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kilip, yana yeni netice yartıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta, vatanımızı söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sənət buyumları.
2: Devletnin muyum koralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimlik təcrübe arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyü...

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd nutkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlangalıkının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sefirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçide özara hemden boludugan kaltı seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkalıkı da. O bolsumu samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıkını yaklaş, hakkaniliğini kovdaş, vaziyetki uygulayış, uçuk sığdırıcan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadımı, halavettimi billi bulup, mürni mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, Eyniyeli Jongo'nu kollagan kən Afrikalık dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu kayıt tentenlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, əməli, yıkın, səmimi buluş ideyesi de ve toğra, əqqaniyet, mənbət karşı da davamlıq çın turup, Afrikalık dostlar bilen birlikte, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat davamlaştırıp, kən əviz aldırıdı. Mən 2018 yıllık Jongo Afrika hemkarlık münbiri Beijing başlıkla yığınıda teximiz ziş uyuşkan Jongo Afrika təqdirdaşlıq gevdisi bərpa kılışını oturu koyup, Afrika rəhbərlerinin bir dək kol ışığı eriştim. 3 yıldın köprek vaxtım boyan, Jongo bilen Afrika mürünü mürü getirip, kol tutuşup, başlıkla yığınının 8 çoğun hareket katarlıq neticelerini əməl iləşdürüşünü bütün küş bilen olgı sılcıtıp, zor bir türküm noktalıq əmkarlıq türlerini tamamladı. Jongo bilen Afrika'nın soğudu sonmisi ve Jongo'nun Afrika'yı salgan selin sonmisi mukum iş bardı. Münberdeki Afrika taraf əzalarının hemisi de güdek, bir belbak bir yol hemkarlık çoğun ailesini ortak kuruşka katnışıp, Jongo Afrika umumüzlük stratejilik hemkarlık hemrayılık münasebetige kudretlik hareketlendirgüş küş koştu. Mın çakırımlık uzun sefer mu birinci kademden başlanıdı. Mən yeni devirdeki Jongo Afrika təqdirdaşlıq gevdisini bərpa kılış tarihi pəllisi de turup, tört türlük təşəbbüsünü oturu koymakçı mən. Birinci, yokumga iştipaklaşıp takabül turuştu çın turuş. Biz, xalıqni həmmidin əla biliş, hayatıqni həmmidin əla bilişti çın turup, ilimpən royunu əvc aldırıp, vaksina bilinmelik hukukunu keçirim kılışını kollab, Afrika'da vaksinayı erişeleydiğen ve kurbi yetidiğen buluşka hakiki kapalatlı kılıp, immunitet cihetki hangini toldurucumuz gerek. İkinci, əməli hemkarlıqını çoğunkurlaştırış. Biz, Jongo Afrika hemkarlıqı da yeni vəziyet yaratıp, soda ve silinma kölümünü kengaytıp, namratlarını azaytış, namratlıktan kutulduruş təcrübelerini ortaklaşıp, rəqəmlik ixtisat həmkarlığını küçəytib, Afrikalıq yaşlarının iyilik tiklişi və otra kiçik karxanılarının tərəqiyyatını ilgiri sürüşümüz lazım. Mən bu yıl Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığında otturğu qoyğan dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü Afrika Dövlətləri İştifakının 2063 yıl qaralması və Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalması bilen yüksek derecede maslışıdı.
Afrika devletlerinin faal kollayışı ve katnışını karşılayız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını algı sildirtiş. Kilimat özgürlüğünden ibaret bütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşu türütkü bulup, İmkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızı özlüksüz aşırışımız lazım. Törtüncü, adıllık, hakkaniyelikni koğdaş. Dünya, hakiki, köp terapçilikki muhtaş. Tınışlık, terakkiyat, adıllık, hakkaniyelik, demokratiye, erkillik, pütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmay talmay küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişni. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini koğdaşka küş çıkırışni. İşki işlağı arlışış, irki kemsitiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşunu teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çın turup, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığındın ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte, Jongo-Afrika hemkarlıkı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süptü de, Jongo-Afrika devletleri bilen zişmaslaşıp, 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. Birinci, Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştifakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yalugi vaksinisi emleş nişanını işqa aşırış üçün men şunu jakarlayman ki, Jongo Afrika'nın yana 1 milyard tane vaksini bilen təminleydi. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları ala kadar Afrika devletleri bilen birleşip, işlep çıkırış katarlık şekiller bilen təminleydi. Jongo yine Afrika devletleri de davalaş, saklık saklaş türüdün 10 yolu koyuşu yardan beridi. Afrika'a 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidi. İkinci, namratlarını azaytış, yezi ilgilikige nepiyet güzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi ilgiliki türedin 10 yolu koyuşu yardan berdi. Afrika'a 500 neper yezi ilgilik mutakassı evetidi. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezi ilgilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanelerinin Afrika'da Jongo Afrika yezi ilgilikini ravajlandırış ve namıratlarını azaytış boyunca ülgi kent kuruşu ilham verdi. Afrika'daki Jongo karhaneleri İcdimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzlügen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı.

3. Soğudunu ilgiri sürüş kuruluşu. Congo, Afrika yezgilik mahsulatlarının Congo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertibini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Congo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmagan devletlerinin Congo'a tamujna becisiz kırgızılıdığan mahsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsü 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sonmasını 300 milyard Amerika dolları yetküzüş kitirişidu. Congo, Afrika'nın eksportunu kollaş üçün Afrika'nı 10 milyard Amerika dolarlık soğuduğu meblağ yürüştürüş norması bilen təminleydu. Congo'da, Congo Afrika iqtisad soğuda çoğunkur həmkarlıqıdaki başlamçı rayon ve bir belbağ bir yol Congo Afrika həmkarlıqı kəsb bağçısı kurudu. Congo Afrika'da əsləhəni tutaşdırış türüdün 10'nı yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika çoğunkurluqı erkin soğuda rayonu Katibat başkarması bilen Congo Afrika iqtisadi həmkarlıq mütəxəssislə qrupsu qurup, Afrika çoğunkurluqı erkin soğuda rayonu qurulışını davamlı qollaydı. 4. Selinme arqılıq türütkü buluş qurulışı. Congo kelgüsü 3 yılda karxanılanın Afrika'a məbləq siliş umumi somısının 10 milyard Amerika dollardan kem bolmaslıqı türütkü bulup, Congo Afrika el ara selinmeni ilgiri sürüş süpistesi kılıdı. Congo Afrika'da sanayetleştiriş ve işgı oralaştırışının ilgiri sürüş türedin 10'lu yolu koyuşu yardan beridi. Afrika pul muamile aparatlarını 10 milyard Amerika dolarlık inavet norması bilen təminleydi. Afrika'daki otra küçük karxanılarının terakiyatıga noktalık yar yülek boludu. Congo Afrika çigra halkıgan xalıq pulu merkezi təsis kılıdı. Congo Afrika'daki en terakki kılmagan devletlerinin 2021 yılının ahırda karali toşup tek kaytırıp olanmagan hükümetle ara ösümsüz qarız pulunu keçürüm kılıdı. Congo xalqara pul fondi teşkilatı köpeytken olayda pul iliş hukukudun 10 milyard Amerika doları acırtıp, Afrika devletlerine ötünü berip duruşunu halaydı. 5. Rakamlık yenilik yaratış kuruluşu. Congo Afrika'da rakamlık iqtisad türüdün 10'nü yolu koyuşu yardan berdi. Congo Afrika sünni hemrak Irak'tın seziş teknikisini kolunuş hemkarlık merkezi kurudu. Congo Afrika Birleşme Tecrübəxanası, hemraklık tətqiqat orne, pen teknikida yenilik yaratış hemkarlık baz kuruşunu kollaydı. Congo Afrika devletleri bilen kol tutuşup, İpek yolu elektrolluq soğudisi hemkarlıkını kengaytip, Afrika'nın isil mallarını tordu setiş bayramı ve sayahatçilik elektrolluq soğudusunu kengaytiş pahaliyeti ötküzüp, Afrika'da yüzligen dukan, mınlıgan tavarını supuğu çıkırış hareketin yolu koydu. 6. Yeşil terakiyat kuruluşu. Congo, Afrika'da yeşil terakiyat, muhit asıraş ve kilimat özgürlüğü takabül turuş türedin 10'nı yolu koyuşu yardan berdi. Afrika yeşil sedicin sepili kuruluşuna medet berdi. Afrika'da tövən karbonluk ülgü körsütüş rayonu ve kilimat özgürlüğü maslış boyunca ülgü körsütüş rayonu kurudu. 7. İktidar yetildiriş kuruluşu. Congo Afrika'ya yardım kılıp yeniden 10 mektep kurudu, ya ki dərəcəsini östürüdü. Afrika'daki 10,000 ali ixtisas ilgisini tədqiqat muhakimə fəaliyyətinə qatnışıq təklif qılıdı. Kəlgüsüdəki Afrika, Congo Afrika kəsbi maarif həmkarlıq planını yolu qoydu. Congo'da oxuyan Afrikalıq oxucuları işqi oralaşdırış udul poyezi fəaliyyətini qanat yaydırdı. Congo davamlıq türdə Afrika dövlətləri bilən həmkarlaşıb Luben kasıbxanası təsis qılıb Afrika'daki Congo karxanalarının şu cayını 800 mindin kəm bolmagan iş ornu bilən təminləşigə ilham berdi. 8. Adimiyyət əlaqəsi quruluşu. Congo Afrika'daki diplomatik münasibət ornatqan barlıq dövlətlərinin Congo puhraları ömək təşkilləb çıqıradın çıxıb sayahat qılıdığan mənzilgah dövlət bolışını qollaydı.
جونگودا آفریقا کینو بایرمی اتکزد. آفریقادا جونگو کینو بایرمی اتکزد. جونگو آفریقا یاشلری ملازمت منبری و جونگو آفریقا آیاللا منبری اتکزد. 9. تنشلیق خوفسیزلیک قورلیشی. جونگو آفریقادا تنشلیق خوفسیزلیک ساهاسی توریدن 10 یولغا قویشقا یاردم بیرید. آفریقا دولتلری اتفاقیغا هربی یاردم بیریشنی داواملیق عملیلشتیریدی. آفریقا دولتلرینینگ رایون خوفسیزلیکینی اوز آلدیغا قوغداش و تروریسم قارشی توریش یولیدیکی تیریشچیلیقینی قوللایدی. جونگو آفریقا تنشلیق ساقلاش قسملرینینگ بیرلشمه مشق نخ میداندا تربیتلش یینی کیچیک تیپدیکی قوراللارنی باشقوریش تیزگینلاش جهتدیکی همکارلیقینی قانات یویدیریدی. Сенгалның тұнжы зонтыңы Сенгор әммейлән еңі дүнияғы құчақ ачайлы деп язған еді. Шыныңғы ішіні мән ке, Джонго білән Африқының ортақ тірішчалық көрісіші арқысы да, бұқытымқы Джонго-Африқа әмкарлық мұнбірі еғіні чоқым толық муапқиетке ерішіп, Джонго білән Африқыдекі 2 миллиард 700 миллион халықның құдіретлік күчіні мүджәсімләп, юқырыз әвиедекі جنگو آفریقا تقدیرداشت گودیسی برپا قلیشقا ترتکب بولودو.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbarı'nın 3. növetlik ministerla yığında kılgan Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türütkü bolaylı namlıksızlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programısı bugün yan okşasla yeniçi mezmunlar bilan huzurunlar yetip geldi. Programımızni avval qadayli yaqtırıp anlaydıqanlarga işinimiz. Men riyasetçi dostlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq mezmunlar orunlaştırılgandı. Bular qızıqsanlar, diqqatingizga davomliq bizde bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşaşlar yeñiçe mazmunlar bilen huzurunlara yetip geldi. Programmamyzny awalqydaky ýaqtyryp anlaýdyganlygyňyzga işinimiz. Men riýasetçi dostumlar Şeringül Toqtyň. Bugünkü programmamyzga ýana kandaq tetimlik mazmunlar oranlaşdyrylgandy? Bular kyzyksaňlar, diýip taňlar dowamlyk bizde bolsun.

0: Tüzüm kapalıta bu mısa, macera yoşurun xayıp kilip çıkıdı. Adukat Wang Chuanhua munularını bildirdi. İstimalcılar övgü berip vakalatçı aşkanı mulazmetini tallığanda, eğer üçüncü taraf şirketi supa qatarlıqla arqılıq aşpaz əvəzse, istimal mulazmeti kanun münasetigi təvəb oludu. Şirket bilen aşpaz otursa da əmgək kanun münasiti şekillendi. Eğer istimalcılar aşpazın özünü bivasta tapsa, ondaqda işkisi otursa da əmgək münasiti şekillendi. İstimalcılar övgü kegen aşpazın cismani beyxatarlıqı mı məsul buluşu gerek. Vakalatçı aşpazlık kəsbinin yaxşı tərəqqiyyatını ilgari sürüş üçün vakalatçı aşpazlık mülazimət ölçümü, yeməklik bexətərliki qatarlıq cəhətlərdə iniq məşğulatçılığı küçlük boğan kəsb ölçümünü bekitib, hökumətnin alaqadar funksiyelik tarmaqlarımı nazarət qılıb başqırış salmıqını aşırıb, mülazimətli qeliblaşdırışını ilgari sürüb, hukukunu qoğdaş yollarını rövallaşdırıb, istimalcılarının kanuni hukuk mənpətini əqiqi qoğdaş gerek. Guangxi İstimalcılarının Hukuk Mənfəətini Qoğdaş Komitetinin baş katibi Tang Chuyao bunlarını bildirdi. Növbətdə bir qısım vakalatçı aşpaz kəsbkarlarının kəsbi maharəti və mülazimət səviyyəsi nazarət qılıb başqırış tarmaqlarının önümlük nazarət qılıb başqırış dairəsinə kirgizilmədi. Navada iki tərəf otursa da istimal macerası yüz bərsə, hukuki daxil tarız qılış cavabkarlığını bekitiş, hukuk mənfəətini qoğdaşını önümlük əl qılış qiyin buludu. Bunundan başqa, vakalatın tamaq ətkücünün səviyyəsi və setişdən kəngi mülazimətdə birlik kəlgən ölçəm kəmçil. İstimalcılarının, muntuzum aparatlarının övgü berib vakalatın aşqanı mülaziməti bilən təminləş mülazimətini tanışını. Sodigərlərinin ticarət kinişkisi, kəsbkarlarının sağlamlıq kinişkisi, yemək-işmək mülaziməti icazət namisi qatarlıq alaqadar kinişkilərini təkşürüşki diqqət qilişini təvsiyə qılımız.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalıpkın nemiş kiy olmay toksikli kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalıpkı altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylap birine, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru. Bexatarlık mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpakı sizin koğdaydı.
0: Kadirlik dostlar, bugün yine adam bedeni doğrusudaki kızgarlık bilimler doğrusu anlayımız. Biz bazı galite işlanıp özümüzü ve etrafımızdakiler neyran kaldırıp koyumuz. Belki şu vakti bedenimiz miyikada hihi deyip külüp koyuşu mümkün. Bizden memnun bu ketkin üçün mü? Elbette yok. Belki bizden halımızı karab, sen neyran kaldırışının esli neymiş gerekini bilmeydikken sen de vatkan buluşu mümkün. Emeliyette bizden bedenimiz daim biz neyran kaldırdığın işlanı kılıdı. Herkete naite sırlık. Adem bedeninin herkete ve iktidarına nispeten bizden yeni nurgun düşenmeydiğen caylarımız var. Alımlar her günü bedenge münasetlik yeni sırlarını özlüksüz iç bir vatıdı. Bunun içindeki bazıları bizden tolu qayran kaldırışka yetip başıdı. Yani insanların çoğun minnesi. Eğer siz 100 yıl yaşayan bolsanız, ondaqda çoğun minnesinde nurgun uçurlarının saxlanğalıqını cezimleştirəliyisiz. Adem minnesinin saxlaş siğimi təxminən 2.10'dan 3 petabayt bulup, bu 4000 yıldan aşıdığan MP3 hücretini saxlaş qeydudu. Çoğun minge münasetlik yeni bir kızıqarlıq paket, nervi bilen münasetlik bulup, siz çoğun mingiden kelgen nervi inkasını kubul kığanda, ular adamını hayran kaldırduğun sürat bilen hareket kılıdı. Nervi inkası saatiga 274 km sürat bilen hareket kılıdı. Dediniz, siz oylığandın mı kavul? Adam yemeklik bulmağın ekvalda 3 yap tutturmuş keçireliydi. Lekin 11 gün uxlamağın dinkin beden hizmetten toxtaydı. Bizden bedenimiz oylığınımızda mukavul işgeliğe yeni bir ispat, sünekli misal qalsaq, bizden sönkümüz bizden tik durğuzudu, bizden hareket kıldırdı, hem de mukum duruşumuz üçün imkan etbilen təminleydi. Hem de küşkü kelsek, biz insanların çeçi doğrusu da sözləşsək buludu. Bizden çeçimiz bək çın. O ne, yulsaq bək ağırıydı o? Lekin siz insanların çeçinin işki pılın eğirliğe bərdaşlıq bir eləydiğalıqını biləmsiz. Pıl, təxminən 12 ton eğirliğe buludu. Bazı kişiler gali tusunlar bilen barmaqlarını girerleştireliydi ya ki tılını igeliydi. Bu, maharetki bağlıq bulup lukanmay, yine gen gımı bağlıqken. Sıxlıq. Bizden bedenimiz bir kadar yukarı temperaturunu saklışı kere. Şunda kığandıla, kan bedende normal akıdı. Emeliyette, bedenimiz 30 minut içi de asıl kılgan sıxlıq 1.10'dan 9 litre sunu kayın çıkıydı. Adam bedeninden bir günde kançılık tercih edilgalıqını hayranlıq bilen baykışımız mümkün.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.

varislik hukukudun vazgeçkeligi puşayman kılganda, mirasqa qaytadan erişelemdi. Oldu bilen bu vaqtki dilu misalını anlap öteyli. Shaoja ölgenliken, Shaoja'nın atanısı, Jiangwei'nin nevrisi Jiangming'nin haldın xəbər aladığalıqı. Onun üstüge özlerinin tordukini ticaretini bilmeydiğalıqını oylaşıp, Shaoja'nın mirasını bölüştün vazgeçişini karar kıldı. Hem de bölüş layihasiga varislik hukukudan vazgeçidiğalıqını iniq bildirip imza koyuştu. Şunun bilen Jiangwei Shaoja'nın mirasına varislik kıldı. Bırak keyin Shaoja'nın sugurtu pulunu talep kılışı rad kılınganlıqı. Hem de Jiangwei'nin qayta öylense Jiangming'nin turmuşunun kapaletki iyi bolmaslıqıdan ensirgen buvay momay mirasını bölüşmegeliki puşayman kılıp varislik hukukudan vazgeçkelikini bikar kılış maksadını bildirdi. Jiangwei ulanın talepini rad kıldı. Şunu bilen buvay momay xalıq sot mahkemesige mirasqı var

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Toğutsu yer cemiyet bərpa qılış üçün amma kündülük turmuşda duş kildiğen havallik bir kış qiyin buluş məsilesiye yaxşı cevap veriş gerek. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər beridu.
1: Erxotun xizmetçi ailesi balını qandaq baqıdu? Ata-anlarının vaxtınçı iş çıxıp qalsa balını qayar qapırıp qoydu. Toğutsu yer cemiyet bərpa qılış üçün amma kündülük turmuşda duş kildiğen havallik bir kış qiyin buluş məsilesiye yaxşı cevap veriş gerek. Yakında muhbir Şanghay'daki Nurgun Balı

Maharet körsütüş bilen iştipaklık girerleşken kaltı seyipini birlikte pütti. Yaş ösmürle Maharet tentirbiyesi türüde 3125 medal. Amevi tentirbiye müsabıkısı türüde 249 medal. Milletler Ananevi tentirbiyesi Maharet müsabıkısı türüde 724 medal tarıktılgan bulup, onunla keskin müsabıkılışta akuzgan ter mücessemliplik almay, o yana yugurma terakki kılıdgan, umumi halıq ortak bahirlendigan yepyeni keyfiyatka guvah boldi. İşki müsabıqa birleştirilip, Maharet müsabıqısı bilen varislik kılışının yeni uşkununu çaknatdi. Bultur yıl ahırda kesipten çekingenden keyin Wang Jingje, Sanji Huizu Abdum Oblastlıq Ösmür Balılar İştin Sırtkı Tentirbiye Mektibide voleybol terneri boldi. Bu kıtımkı müsabıqıda o hem yaş ösmürle Maharet Tırının terneri, hem Pomzek Top, Mervayet Top'tan ibaret işki milletler Ananevi Tentirbiyesi Tırının tenerketçisi boldi. O mındak dedi. Bu kıtımkı tenerket müsabıqısı da man tonuşluk bolgan Maharet'te bəsliş bar bulupla kalmay, yana nazar dairemini kengaytıdgan, iştipaklıq keyfiyatını es kıldurduğun milletler Ananevi Tentirbiyesi Tırlar mı bar? Müsabıqıya katnış təsiratım naiti kaltıs boldi. Tenerketçi bolgan 15 yıldım uyan men izçil başqı caylarda məşik kılıp, müsabıqılışıp geldim. Yurtumun yaxşı düşünüş pırstım mı, naiti az boldi. Bu qetim işki müsabıqa birleştirildi. Men ili Qashqardan ibaret işki müsabıqa rayonuğa bardım. İlgiri berip baxmağan nurgun jayğa bardım. Yurtumu bolgan düşençem teximu çoŋqurlaşdı. İli Qazaq Abdum Oblastlıq Tentirbiye Erkiti Mektibining yenik atletik terineri Fengshan mındaq dedi. Qashqar kelib Millatlar Ananevi Tentirbiyesi Turey müsabıqısı qatnaşqan komanda azalarının əmisi yaş ösmirlər Maharet turida nəticəsi bir qədər yaxşı balılar. İli komandasının əzası Məkliya Musacan yaş ösmirlər Maharet turida üçüncülük erişdi. İki gündən keyin yenə taxta ayaq bilən sürətli bəsiş turey qatnaşıb ikinci buluşdak yaxşı nəticə erişdi. Yenik atletik turida özünü özü məşqləndiriş kerak. Taxta ayaq bilən sürətli bəsilişdə üç adam bir cüb ayaq giydi. Bu, maslışçanlıq və həmkarlışını texim sınaydı. Kiçik komanda əzalarına nisbətən etqanda, ruhi halətini tavlaydıqan, müsabıqı təcrübəsi toplaydıqan yaxşı pürsət. Hər bir qoş salaya toğırsızdik hikayə, iki çox müsabıqını birləşdirib ötküzgəndin kən barlıqı kəlgən yeni özgürüş. Şinjan tunji qitim, Şinjan Uyghur Abdum rayonu bo'yicha universal xarakterdagi tanarket musobaqasi bilan millatlar ananevi tanarket musobaqasini birlashtirib o'tkazdi. Musobaqa 8 ayning 21 kuni G'ulji shahrida boshlandi. 9 ayning 6 kuni Qashqar shahrida oyoqlashdi. Ili Qashqar ichki musobaqa rayonidan olqib, yana at usti turi Korla tarmoq musobaqa maydoni ta'sis qilindi. Müsabıqıya bütün Şinjandaki 14 vilayet, oblas, şehir, hem Şixanz şehri, Şinjan işlep çıkırış kurduş bintuani 3. şiddin kelgen 16 komanda katnaştı. Kölümü 14.600 kişi getdi. Şinjan Uyghur Abdumaylıq Tentirbiye İdarisi Partiya Grupsının əzası, Muavun İdari Başlığı Kan Yunşin mandaq dedi. İki çoğun müsabıqını birleştirip ötküzüş, dəl bir qıtımlıq icadi əmeliyyat bulup, Maharet Tentirbiyesi, Ameyu tentarbiye, milletler ananevi tenarketini mas algı siljitiştiki ünümlük tedbir. Müsabıqını birleştirip ötküzüş, hem kesbi maharet bilen yerlik xaslıqa tən etibar bergelik. Hem zamanevi maharet bilen milletler ananevi tenarketinin yuğurma tereqiyatıga törtkü bolganlıq. Bu, müsabıqı ötküzüş endisizdiki bir qetimliq büz şasıl kılış bulup kalmasın, teximi mühimi tentarbiyeni vasıtı kılıp, Her millet amını bir məqsəddə cəsarət bilən ilgirləşkə uyuşduruşdu ki, bir qetimliq, paydılıq, izdiniş hesablındı. Müsabıqı meydanının köl boyuqıca, umumi xalıq, tentərbiyanın köpxil cəlibkarlığıdın ortaq bəxirləndi. Müsabıqa 9 ayının 1-ci günüyle axırlaşqan bulsumu, likin Qashqar Ayallar Təpküş Tepiş komandasının əzası Liu Shuyuan bilən Ayşem Abletdin ibarət 25 yaş pərqlindiğən bu bir cüb həmraqının alaqısı yanıla şunda qoyuq boldi. İşgaylıq yığıb məşqləndiriş onlarını qədinas dostlar qaylandırdı. Liu Shuyuan mındaq dedi. İşkimizin mücazi bir-birimizin toluqlaydı. Mən səl eğir besiq. Onun mücazi oçuqraq. Müsabıqı meydanda mən onun keyfiyatını turaqlaşdıralaymın. O bana mədəd berələydi. Müsabıqıda yenibli qalmay, yəni bir yaxşı sınılım köpəydi.
Umumi xalqning qatnashishi yana 4 tasdiq qilishda ifodalandi. Bu navbatlik musobaqada long shir usuli va longjo qo'lviqi turi tunji qitim Xinjiang Uyg'ur Avtonomiyalik Millatlar an'anaviy tanarkat musobaqasi kirgizilib, ikki turning umumlashish va ko'ngil bo'lish darajasini o'stirdi. Sanji Shuyani shir usuli komandasining treneri Jang Yanfei Dashuda qotgan mazgilda Xunanda long shir usuli bilan uchrashgan. Bu qitim u komandani yetaklab musobaqaga qatnashib, janub shirining xushalligi, g'azbi, qayg'usi va xotirjamligi bilan shimol shirining sho'xligi, chamdastligini yug'urib, komanda a'zolariga o'rgatdi. Sanji oblasti long shir usuli komandasida 3 ayol komanda a'zosi bor bo'lib, hammasi maktab chambashchilik komandasining a'zolari. Chambashchilik asosiy ma'rifati puxta bo'lganda, harakatlarni ondan voyaga yetkazib ishlagili bo'ladi, dedi Jang Yanfei. Mashq jarayonida komanda a'zolari doim shirning badanini qashlishi, mo'lloq etishi nimani ifodalaydi deb so'rganda, u bu shirning kayfiyatini ifodalaydi. Har bir harakatining o'ziga xos talabi bor deb tushuntiradi. Komanda a'zolari musobaqa orqali harakatlarini o'rganib qolmay, yana long shir usuli madaniyatini tushundi. Longjo qo'lviqi musobaqasi Qashqar shahridagi Dunxu ko'li baxtisida o'tkazildi. Ko'l bo'yi ko'rinmanlar bilan liq to'ldi. Buning ichida qashqarliklarmi, yana qashqarga sayohat kelgan sayohatchilarim bor edi. Dumbaq ovozining jalb qilishi bilan keldim. Sayohatchi Jang Shuping mundaq dedi. Men Xunanlik, Xinjiangda Longjo qo'lviqi musobaqasini ko'ra oladiganligimni o'ylab ham baqmabdi-kanman. Bek qiltisken, tasavvurimdagidimmi yaxshi bo'ldi. Qashqar Oqsu Longjo qo'lviqi, Fengjo qo'lviqi komandasi a'zolarining ko'pincha shu joydagi oliy maktablardan kelgan. Qashqar Longjo qo'lviqi komandasining bosh treneri Liu Kai mundaq dedi. Komandadagi nurg'un bolalar boshqa o'lkalardan kelgan. Ular Xinjiangda bu tanarkat turi bilan uchrashdi. Yurti qaytgandan keyin Longjo qo'lviqi madaniyatini davomli tarqitdi. Bizning Xinjiangmo Longjo qo'lviqi madaniyatini kengaytirishga kuch qo'shyapti. Longjo qo'lviqi jafo mashaqqatni birga bo'lishni eng namoyon qilg'il bo'lgan tanarkat. Dumbaq chalg'uchi, rolchi, palaq qurg'uchi har bir odamning o'z o'rni bor. Bir mukam bo'lsa bo'lmaydi. Komanda a'zolari o'xshash bo'lmagan millat, o'xshash bo'lmagan kasbdan bo'lsimi, lekin ko'pchilikning hammasi ittifoqlashgandilar, ondan yaxshi natijani qo'lga keltirgili bo'ladiganligini biladi. Musobaqa vosita qilinib, Tantirbek kuchlik rayoniga olqish yo'li ochildi. Bu qadimgi musobaqada Tarbag'atay komandasining trenerlari musobaqa qatnash xizmatini yaxshi ishlagandan boshqa, yana keyingi navbatdagi tanakat musobaqasi uchun tajriba topildi. Tarbag'atay komandasining treneri Chi Hongchun mundaq dedi. Men bu yil millatlar an'anaviy tanakat turlaridagi yangidan ko'paygan turlarga alohida diqqat qildim. Agar keyingi navbatdagi musobaqa yana birlashtirilib o'tkazilsa, sohibxona bo'lish sifatimiz bilan biz oldin tayyorlik qilishimiz kerak. Bu navbatdagi tanakat musobaqasida yosh o'smirlar mahorat turining hammasi mamlakatlik musobaqa o'lchimiga to'g'irlandi. 600 dan ortiq musobaqa kichik turi tasdiqlanib, o'xshash bo'lmagan yosh bosqichi o'xshash bo'lmagan mahorat saviyasidagi mahirlarning qatlamlarga bo'linib mahorat ko'rsatishi, adil raqobatlashishi ishga oshirildi. Musobaqa ham mahorat ko'rsatish maydoni, ham mashq maydoni bo'ldi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlik tantarbiya maktablari, maktab tantarbiya komandalari bir sekundda fikr almashtirib musobaqalashdi. Musobaqa orqali asosiy qatlamdagi trenerlar, reperlar musobaqani tarbiyalashning o'rni qo'yishni ishga oshirib, ishdan sirtqi mashq bilan kasbiy mashqni jipslashtirish yo'lini yanamu ravonlashtirdi. Musobaqa maydoni sirtida tantarbiya orqali xalqqa naf yetkazishning asosiy rangi o'xshashlar ro'shan bo'ldi. Navbatda butun Xinjiangda kishi bishig'i to'g'ri keladigan tantarbiya maydoni ko'lami 3.1 kvadrat metrga yetdi. Doim tantarbiyachining qishig'i qatnashadigan nopusining nisbati 39.1%ga yetib, butun mamlakatning 34 saviyasidan yuqori bo'ldi. Bu qitimgi musobaqa oxirgi nuqta emas. Balki 15-5 yil yangi musobaqasida Xinjiangning tantarbiya kuchlik rayoni qurilishining boshlanish signali. Bu katta ma'rifat Xinjiang tantarbiyasiga yangi izohat putib, tantarbiyaning qalblarini mujassamlaydigan, qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirgan, hayotiy kuchni urg'itadigan qudratli kuchga aylantirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurilishi uchun uzluksiz quvvat qo'shdi.

varislik hukukudun vazgeçkeligi püşayman kılganda mirasqa qaytadan erişelemdi. Oldu bilen bu vaqtki dil misalını anlap öteyli. Şauja ölgenliken Şauja'nın atanısı Canvey'nin nevrisi Canmın'nın haldın haber alıdıqalıqı. Onun üstüge özlerinin tordukini ticaretini bilmeydiqalıqını oylaşıp Şauja'nın mirasını bölüştün vazgeçişini karar kıldı. Hem de bölüş layihasiga varislik hukukudan vazgeçidiqalıqını iniq bildirip imza koyuştu. Şunun bilen Canvey Şauja'nın mirasına varislik kıldı. Bırak keyin Şauja'nın sugurt pulunu talep kılışı rad kılınganlıqı. Hem de Canvey'nin kaytı öylense Canmın'ın turmuşunun kapaletki iyi bolmaslıqıdan ensirgen buvay momay mirasını bölüşmegeliki püşayman kılıp varislik hukukudan vazgeçkelikini bikar kılış maksadını bildirdi. Canvey ulanın talepini rad kıldı. Şunu bilen buvay momay xalıq sot mekkemesige mirasqı varislik kılış doğrusu da arz kıldı. Ondaq da xalıq sot mekkemesi ulanın dava talepini kollamdı. Bu dilo misali varislik hukukunu kubul kılış ve vazgeçiş meselesige çetilidi. Varislikni kubul kılış, varislik kılış başlangandan keyin mirasını bölüştün burun varislik kılguchi varislik kılınguchining mirasiga varislik kılış hem de kubul kılış koşulgalıkını bildirdigan yek tereplik ehtilep kanuni herkitini körüstüdü. Vasiyetlik varislik kılguchila varislikni kubul kılgandan keyin iniq şekilde bildirsin mi? Yuşurun şekilde bildirsin boludu. Eğer kanunu belgilengen möhlette iniq ifade bildirmese, kanunda varislikni kubul kıldı dep bekitiludu. Varislikten vazgeçiş, varislik kılış başlangandan keyin mirasını bölüştün burun, varislik kılguchi varislik kılışını ret kılış. Varislik kılınguchinin mirasını kubul kılmaslıkını bildirdigan yek tereplik Ehtilep kanuni herkitini körüstüdü. Ehtilep kanun desturunun belgilemesine asaslanganda vesiyetlik, varislik kılguchi, varislik hukukudan vazgeçidigan maksadını iniq şekilde ifadeliş gerek. Varislikten vazgeçkelikini iniq ifadelemese mirasını kubul kıldı dep karılıdı. Bu dilo misalida Şauja'nın atanısı varislik kılış başlangandan keyin mirasını bölüştün burun varislikten vazgeçidigan yazma hüccetki imza koyup vazgeçkelikini iniq bildirgen herkiti küşke ige. Ondaq da Şauja'nın atanısı varislik hukukudun vazgeçkelikini bekar kılalamdı. Alaqadar kanun belgelemesige asaslanganda varislik kılguchi varislik hukukudun vazgeçkenden keyin eger varislik hukukudun vazgeçiş maksadını bildirişten nuqsan bolsa, meselen düşünüşte zor hatalıq görülüş, oldunuş yaki teht siliş qatarlıqla görülse, varislik kılgucunun varislik hukukudun vazgeçkelikini bikar kılış maksadını ifadelişge ruhsat kılınış gerek. Bırak bu dilo misalı da yukarıda eğitilgan ehvallar yok. Onun başka, Ali Xalıq Sot Mekkemesi'nin Cumhur Halıq Cumhuriyeti'nin varislik kanununu izcillaştırış, icra kılışkı dair bir kançı mesele toğrısıdaki fikirinin 50. maddesindeki belgelemesine asaslanganda, miras bir taraf kılınıştın burun, ya ki dava davamlı şu atkanda, varislik kılgıcı varislikten vazgeçkeliki püşayman kılsa, Xalıq Sot Mekkemesi ula otturu koygan konkret sebepke asasen itiraf kılış ya ki kılmaslıkını karar kılıdı. Miras bir taraf kılınganın ikin varislik kılgıcı varislikten vazgeçkeliki püşayman kılsa itiraf kılınmaydı. Bu dilo misalı da Şauja'nın atanısının konkret sebebi bolsa mı miras bölüş ahırlaşkalık üçün Xalıq Sot Mekkemesinin Şauja'nın atanısının dava talepini kollayışı naid teski toxtaydı. Cumhur Halıq Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Desturu'nun 1124. maddesi de mundaq belgilenge. Mirasqı varislik kılış başlangan ikin, mirastın vazgeçidigan varisla mirastın vazgeçidiganlıqını miras bir taraf kılınıştın burun yazma işbadilişi gerek. İşbadilimse mirasını kubul kıldı dep karılıdı. Vesiyet boyca hediye kubul kılgıcıla hediye alıdıganlıqını ufkan ikin 60 gün içi de hediyeni kubul kılıdıganlıqını. Ya ki onundun vazgeçidiganlıqını işbadiliş gerek. Şu karal toşkıça işbadilimse hediye kubul kılıçtın vazgeçtiği dep karılıdı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 24. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendik için. Xi Jinping Amerika'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Beycan'dan yürüp gitti. Xi Jinping Washington'a yetib berib, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine başladı. Jongguluklarning tamaqqachisi her qandaq vaqtda öz qo'lida bo'lishi kerak. Li Chang 2026 yillik dunyo ma'rifat yig'inining ochilish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. 15-5 yilda devletimiz

yezgilik məsulatları bilən muqim, bexətər təminləşkə həqiqi kapalətli qılış gerək. Xınən Loxı şəhəri, Jawling rayonu, Vənjin bazarı, Sıcuan kəntidə diqqalla mol osol şatlıqıdın bəhrəman bolmaqda. Terilğü yer açlıq işləb çıxırışının can tomırı. Bu yıl şu cay etiz erik östənglərini tüzəş kuruluşunu yolğu qoyub, kurgakçılık bolğandımı suğralaydıgan, ölçilik bolğandımı sunu çıxırı vitalaydıgan kıldı. Sıcuan kenti partiya çaykısının şujisi Liu Çinşin mındak dedi. Bu yıl kentimiz aldın tayarlık kılıp, altın çayda maşinilani dikkançılık meydanıgı kırışke teşkilliduk. Lay latkılanı tazılap, yantuluklarını tüzlüdük. Kattık yağmur yağdı. İki gündüla yağmur suyunu oğuşluk ektiv ettik. Etraptaki 13 kentteki oyman yerlerde kent külemde hölçilik apıtı yüzbemey, köpçülüknün osul ilişiğe kapaletli kılındı. Açlık bir xeterlikige kapaletli kılışta uruk muhim halka. 2022 yılı 3. ayda başucu Xi Jinping siyasi keneş yığınıga katnaşkan yezi igilik sahasının ictimai paravallık ve ictimai kapalet sahasıdaki ezalanı yokluğanda munulanı təkidledi. Uruk mənbəsi bexeterliki dövlət xəyibsizlikigi münasibetlik. Şuna qatdi niyetki gelip, dövlətimiz urukçılıkını yükseldürüp, urukçılık pentechnikisi da özügi tayınıp kudret tepiş. Uruk mənbəsini müstəqil kontrol kılışını işqaşırış gerek. Xobinin Suju şəhəri Daxunşan teğiği yıkım bulup, havası ıllık, suyu yumuşak. Şangu östürüştiki təbii münbət tuprak hesablanıdı. Bu yerde iş Şangu'nu adam küçüge tayınıp östürüştün başlanıp, tedrici terakki kılıp, şu cayının tövrü kespiga aylandı. Hazır şehir boyunca yıllık östürüş kölümü 300 milyon kaltekki yıkılışıp, bütün kesb zancırının universal mesulat kımmeti 30 milyard yuandın eşip, 300 min kişinin işgı orılışıp, kremini aşırışıgı türtki boldı. Bu yıl pentetkikat etirti kesbini tekimi zorayt üçün, Zembruğ talasının hayatı küçük küçlük, Zembruğ yeşi intayın kıska, egizliki okşaş üsüdüğen yeni sort, Suyşan birinci numarını yetiştirip çıktı. Suyju Şangu Pentetkikat Umumlaştırış Merkezi'nin müdürü Zhou Hengjun mındak dedi. Biz Suyşan birinci numarından ibaret bu sortni kent külemde sınak kılıp teriduk. Sınak kılıp teriş jarayanı da onun alahidliki. Bu cayının kelimatıgı maskeladıgan kelmeydiganlıkını yenimi ilgirligen haldı közettuk. Açlık tijesh, ziyanını azaytish, mesulatını aşırış bilen baraber. Hazır memleket bu içe küzlük açlık, mesulat miktarı şekillenişinin halkılık mezgiliği kırdı. Cayla merkezlik bazargı seliş mezgilini kütüveliş için akli tekşürüş üskünüllerini sepledi. Devletinin üskünü yenilaş ve konusunu yenisiga almaştırış mehsus meblağı arkalık açlık kurutuş maşinesi, Aqli açlık maşinesini kollaş dairesige kirgüzüp, küzlük açlıkını yığıvala alaydıgan, saklıya alaydıgan, sırt toşuya alaydıgan kıldı. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimizden açlık universal işlep çıkırış iktidarı sicil açtı. Açlık kespinin derecesi sicil östü. Açlık obroti yukur ünümlük ravan boldı. Açlık bazarının teminatı yeterlik. Aylınışı umumi cihetin mokim boldı. Devlet içi de mokim işlep çıkırış, teminatkı kapaletlik kılışının eniklikı, taşkı muhitinin eniksizlikiga ünümlük takabül turdi. Cungoluklarının tamak katısı tekimi müstekkemlendi, süpti tekimi östü. Devletlik açlık ve maddi eşya zapas saklaş idarısının başlıkı Liu Huanshin mındak dedi. 15. 5 yıl mezgili de açlık ve maddi eşya zapas saklaş tarmakları, açlık bazırı ve obrotudun ibaret bu işini puhta yakşı kılıp, açlık kespinin yukur süpetlik terakiyatını pahalı algı sılcıtıp,
دولت نان آشتخ بی خطر لکی کپالت قلش اقتدار نی.

Hürmetli radyo anlıkçılığa. Yakında Kazakistan Soda ve Birgevdileştiriş Ministerliği elektronluk soda subsida setişini çekleş ve setiş çek koyulgan tavarla mundaridisini resmi ilan kılıp, tür nazaret kılıp başkuruş kaidisini inçkileştirip, sahe belgelimigi uygun sistemisini mükemmelleştirip, bu devletin elektronluk soda iktisadını kalıplaştırıp terakki kıldırışının tüzüm asasını yanımı müstehkemledi. Bu ministerliknin ministeri Şakaliyev'nin tanıştırışça ötken 5 yılda Kazakistan'nın elektronluk soda bazarı tez eşini işkaşırıp, soda kölümü 2020 yıldaki 276 milyar tengedin 2025 yıldaki 3 trilyon 900 milyar tengeye yetip, eş nispeti 7'sinden eşip, ictimai istimal boyumlarının part setiliş umumi somması da ilgilgen nispeti 15%'ye yetken. Rakamlık istimal tez süratte kengeyip, Kazakistan iktisadının eşidiki yeni yarkın noktaya aylangan. Alak torunun umumluş nispeti sicil eşip, rakamlık ul eslerle devamlık mükemmelleşip, Kazakistan'ın elektronluk soda terakkiyatına muhim asas selindi. Növette Kazakistan'da alak torunun sınıp kiriş nispeti 92.9% getip, ictimai alak taratkusi aktif abontları 75.7% ilgiledi. Kazakistan Devletlik İstatistik İdarısının en yeni sallık malumatına karganda 2025 yılı mezkur devlette alak toru arkalık tavar ve mulazimet setevalıda galla 32.1% ilgiliyen. Tahminen her 3 adam işçi de 1 adam tordun mal setevalgan. İstimal boyumları türüdün karganda kiyim keçek, ayağ ve tenterbiye boyumları 71.3%'lik setiviliş nispeti bilen birinci orunda turgan. Yemeklik 45.2% bilen ikinci orunda turgan. Gırım boyumları ve öy cazıları 33.2% ilgiligen. Yeni elektronluk soda katarlık inçki ayrılgan sağladımı tez eş ve ziyeti körülgen. Şunu bilen bile, Kazakistan yakın kıyladın buyan, Devlet elektronluk memuriyet süpsi mulazimetinin kaplaş dairesini devamlı kengaytip, memuriyet mulazimetini rekamleştirip tipini özgertişini ilgiri sürdü. Bank kesbi rekamlık ekologiye berpa kılışını tezletip, ahalilerinin kündelik çıkım kılış tertipini adilaştırıp, debit kartısı arkalık memorial kılış, torda kredit kartısı arkalık çıkım kılış katarlık, rakamlık çıkım kılış usullarını tez umumlaştırdı. Elektronluk soda bazarı kölümünün sicil kengeyişige ergişip, istimalçılarının taksimlep yetküzüş, vakit çekigi bolgan talepi üzlüksüz açtı. Kazakistan, ambardı saklaş, eşya obrotudaki kemtüklükünü küçep toluklap, taksimlep yetküzüş sistemisinin süpetini östürüp, derecesini yukarı götürüşge türtki boldı. Hazır bu devlette 10 eşya obrot merkezi kuruldu. Hem de payitaht astane, en çoğun şehir, Almuta'da çoğun tipteki ambardı saklaş, taksimleş merkezi kurulup, tavar obrotu ve ahırk taksimleş ünümü östürüldü. Elektronluk soda subsiyene astane ve Almuta'da yeniden 3 zakalı

Hürmetli radyo dinleyiciler. Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşmenin aldığını iliş tezgilleş ehdinamesini tüzgücü taraflarının 17. qetimlik yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulanbator'da yapıldı. Yığın mezgilinde Cungo'nun çölleşmenin aldığını iliş tezgilleş neticelerini merkezlik namayan kılıdığan Cungo Bulungi baştan ahır yığın meydanıdaki en dikkatini tartıdığan körgezme rayonlarından biri oldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik emeldarlarının Otur Asya devletlerinin muhit alımları gıca ula meselini oturgu koyup, Cungo'nun kum ilgirleş, adam çekinişten, yeşillik ilgirleş, kum çekinişkice işkaşırgan emeliyetin ötküzüş logikisi üstüde izlendi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşinin aldığını iliş, tezgilleş ehtinamisi, katibat başkarmasının icraya katibi Yasmina Fuat baha berip, Cungo'nun uzakça boşaşmay tezgilleş emeliyeti, dünya çölleşinin aldığını iliş, tezgilleşke örneklik ülge tiklap berdi. Çölleşiş, insanla ortak duş kilovatkan dünyavi ekologiya hırısı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sağlık məlumatı da körüstülüşçe, yer şaharıdaki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çekinib, yerimgə yıqın nopusqa təsir görsətgən. Hər yili yerinin çekinişi, çöllüşi və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıqan yer şaharının iqtisadi ziyini 870 milyard Amerika dollardan eşib gətgən. Rayon halkıgan, dəvr halkıgan bu dünyavi qiyin məsilə, hər qaysi dövlətlərinin idarə qılış əqil parasiti və iqtidarını sınamaqda. Cungo qolğu keltürgen tezgilleş neticeleri adettin taşqiri mol boldi. Yani dünya boyca tuncu bolup yer çekilmeslik, çölüşüp getgen yer ve kumluşup getgen yer davamlıq azayış, orman bilan qaplanış nesbiti ve orman zapsi o da 40 yıl koş iş halatını saxlap, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl yer çekilmeslik nişanını əməlge aşırışqa halkılıq töhbü qoşdi. 20 əsrdin köprak vaqtın buyan

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yıqında Amerika Devlet Xəyibsizlik İdarisi, Tor Bixəterliki və Ul Əslə Bixəterliki İdarisi, Qoşma İştatlıq Təkşürüş İdarisi birlikdə uqturuş çıxırıb, Cungo'nun süni əqil karxanılarını Amerika'ya qarta sanayət kölümü boyunca destilləş ilib berib, Amerika'nın aldıngı qatardaki model iqtidarıgı erişti, dəb əyiblidi. Həm də Amerika karxanılarına alaqadar müdafiye tedbirleri doğrusu da teklif verdi. Amerika'nın bu ayıplışının hiç kandak asası yok. Kanun asası yok. Mahiyeti destilleştin ibaret bu kesipteki normal teknika ve soda meselesini siyasilaştırış, kurallaştırış hem de emeliyet devamında koş ölçem kullanış bulup, onun Süni akıl sahası da pen tekniki zomigerlikini yolga koyuş, hesaplaş küçünü monopol kılış, rakabetli işke besim işildiştek zıcı logiksini yeni bir kıtım aşkarladı. Cungo bunun katli karıştırdı. Destilleş süni akıl sahasıdaki her kaysı modülla arsıda öz ara ögünüştü kullanılıdığan usul bulup, mahiyeti neutral tekniki vasıtası. Amerika karxanalarını öz içige alğan dünyadaki model karxanalarının hemmisi işiltibatıdı. İktidarı ala bolğan oqutqıcı modeli arqılıq, teximi yenik bolğan oqutqıcı modeliği yetekçilik kılıp, destilleş teknikisi model məşiq ünümünü östürüp, insanların bilimidin teximi yukur ünümde paylanışını işkaşırıp, her kaysı devletlerinin süni akıl kesbini terakki kıldırış, teknik yoşurun küçünü urgutuş, terakkiyat hağını tügütüş, terakki kılvatkan devletle ve cemiyetteki ammığa teximikken nebiyet güzüşte icabi ehmiyet giyge. Cungo menbeni icivitiş, hemkarlaşıp ten behirlenişke ilham berip, Amerika karxanalarını öz içige alğan dünyadaki karxanalarga kırımını aşırış modelini içibitip, alaqadar modelini tetkik kılıp yasaşka kolaylık yartıp berdi. Amerika karxanalarının alaqadar model tetkikat dokulatıdı mı, onun köp miktarda destillengen Cungo modeli aşkarlandı. Amerika'nın logikisi boyunca bolganda, Amerika karxanalarının destilleş usulünü kullanışı, kesipti kullanılıdığan usul, Cungo karxanalarının işildişi hücum kılış hareketi. Bu uçkaşkara koş ölçem. Amerika kesipti kullanıvatkan usulüne devlet xavipsizliki meselesi götürüp, destilleşki zerbi berişini bağını kılıp, kesipni monopol kılıp algan. Uzaktan buyan Amerika'daki ayrım süni akıl karxanaları rekabet üstünlüğü ornadın kalaymakan paydalanıp, Xeridarla gelişimide ken dairlik rayon çeklimiz Katarlık zomigerlik modellerini tesis kılıp, Cungo Katarlık devletlerden ibaret rekabetçilerini yer şarı texniki ekologiyasının sırtıda kaldırıp, süni akıl terakkiyatının paydasını yalğız igilveliş kurundu. Bu kitim Amerika xavipsizlik tarmakları bevasıtı ilan çıkırıp, ayrım karxana ve kapital menfaati bilen devlet xavipsizlikini öz ara bağlap, devletnin hukukluk aparatlarını normal sodu paliyitigi aralaştırışı, enik ki bu zomigerlik modellerini muayyenleştirgenlik. Bir mezgildin buyan Amerika'nın memuri kanun çıkırış organları, Cungo karxanalarını cazalaş, besim şiltiş, tehdit siliş tedbirlerini arka-arkadan oturgu koydu. Çekleş tedbirleri özek başkuruş, hesaplaş küçünü kamal kılıştın, modelgi dair ziyaret kılış katarlık sağlayıcı kengaydı. Amerika devletinin küçünü işkiselip, pen tekniki zomigerliki ve hesaplaş küçü monopollukunu kogdaştın baş tartmadı. Bunun menbesi, özünün tekniki zomigerlikinin başkalarının kolu çüşüp getişedin endiş kılış bulup, yanıla pekat Amerikalı yalğız payda alalaydı. İnsanla ortak payda alalmaydı diyen zomigerlik logikisini yolga koygallıkıda. Halbuki kamal kılış, tosuş, çekleş, ezeldin pen teknik terakkiyatının kadimini tosup kalalmadı.
Жунгонун сүнүй акыл таракыяты юкур сәвиялик пән техникада өзүгө тайынып кудурат тепишинин натыйжеси. Шундакла жунгонун баштын ахыр тең кеңешиш, тең куруш, тең бахырлыныш ва эчивитиш, хамкарлыш идеясы да чың турганлыгынын натыйжеси. Якынкы жылдардан буян жунгонун сүнүй акыл карханалары асасый эсептеш усулу, эсептеш күчү орунлаштырмасы Мәнзірі қолыныш қатарлық сағаләді давамлық пұқты үлгірләшілерін қолғы келтіріп, мүкеммәл кәсіп системісі вә мол әмілі мәнзірігі тайынып, сүн-и әқіл техникісіні ечеш вә қолыныш шәртіні үздіксіз төвәлітіп, аз сандыки Америка қарханыларының капитал вә есаплаш күчігі тайынып пайда қылған юқыр баға тосқыны бұзып ташылды. Америка Кунси Дөләт идар кылыш тәдбири тадқиқатханасының юқур дәрежелік тадқиқатшысы Дэнни Симон мұнуланы бүлдірді. Америка ечевитиш вә хәвіпсіздікні нөл нәтижелік күсіні іштеп қармастық керек. Пән техник саасы дә игіз там пайда қылып, олдың қорынды тұрышқы ұрынса, іш әксісі болып қалуды. Сүн-и әқіл İnsaniyet terakkiyatının yeni sahası. Çoğun devletinin patent demez. Nöl neticilik küsünüşüş, eliş meydanına aynıp kalmaslık gerek. Nöbette dünya çoğun model kespi, tekniki yenilaş, xavip xatar kaini kaindin yüzberiş, özbetilişinin açkuşluk mezgeledi turvatudu. Süni akıl çoğun devleti bolgan Jungo bilen Amerika aktif mesul buluş pozisiyası bilen Bu saha düşkelgen xiris ve xiyim xatarını bir tarap kılış gerek. İki devlet başlıkları süni akıl hükümetle ara sözleşişi elip berişki koşuldu. Jungo tarap baraver asasta öz ara menfaat yetküzüş, hemkarlış ten paydı eliş prinsipi boyunca sözleşiş arkalık Amerika bilen icabi ve kespi muzakirini kanat yaydırıp, süni akılının uçuk, sığdırışcan, umumyüzlük menfaat yetküzüdüğen Yaxşılıq qarab tərəqqi qılışığa ortaq türtki boluşunu xalaydı. Amerika bilən Jungonun bir nişanğa qarab ilgirləb, sözləş və fikir almaşdırış arqılıq xəyib xətərini tügütüb, eçib etilgən baravər, adil, kəmistiş bolmağan süni əqil tərəqqiyat muhitini ortaq bərpa qılıb, süni əqil texnikisinin pütkül insaniyyətke bəxti artışığa türtki boluşunu ümit qılımız. Әгер Америка дестілләшкі зәрбі берішіні бағаны қылып, Джунгоның сүн-и әқіл карханыларыны чәкләш әріктіні елгі қойып, Джунгоның еллік, қанулық оқық мәнпәтіге зиян еткілсе, Джунго қатти тәдбір қолынып қарш тұрды. Өрметлік радиоанғучыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойынша аңылтыш бәдің. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зумрат Диясын білен Абдурсул Абдырийім, нөәтчі мұхәрірі Иминжан Исмайыл. Назаратсы Курпан Саджаппар.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhuanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızın söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Munbırı'nın 8. növetlik minister derecilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evic Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanğanlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sefirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp çigiş, mürekkep özgürüş işçide özara hemden boludugan kalt seyipini pütüp, yenice halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkallıkı da. O bolsumu samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kiliş, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kiliş, adılıkını yaklaş, hakkaniliğini koğdaş, vaziyetki uygul işiş, uçuk sığdırıçan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadı mı, alavetti mi billi bulup, mürni mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, Eyniyeli Jongo'nu kollagan kən Afrikalık dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu kayıt tentenlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, əməli, yıkın, səmimi buluş ideyesi de ve toğra, əqqaniyet, mənpət karşı da davamlıq çın turup, Afrikalık dostla bilen birlikte, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlat mı evlat dağımlaştırıp, kən əviz aldırıdı. Mən 2018 yıllık Jongo Afrika hemkarlık münbiri Beijing başlıkla yığınıda teximi ziş uyuşkan Jongo Afrika təqdirdaşlıq gevdisi bərpa kılışını oturup koyup, Afrika rəhbərlerinin bir dək kolışığı eriştim. 3 yıldın köprek vaxtım boyan, Jongo bilen Afrika mürünü mürü getirip, kol tutuşup, başlıkla yığınının 8 çoğun hareket katarlıq neticelerini əməl iləşdürüşünü bütün küş bilen olgı sılcıtıp, zor bir türküm noktalıq həmkarlıq türlerini tamamladı. Jongo bilen Afrika'nın soğudu sonmisi ve Jongo'nun Afrika'yı salgan selin sonmisi mukum iş bardı. Münberdeki Afrika taraf əzalarının hemisi de güdek, bir belbak bir yol hemkarlık çoğun ailesini ortak kuruşka katnışıp, Jongo Afrika umumüzlük stratejilik hemkarlık hemrayılık münasibetige kudretlik hareketlendirgüş küş koştu. Mın çakırımlık uzun sefer mu birinci kademden başlanıdı. Mən yeni devirdeki Jongo Afrika təqdirdaşlık gevdisini bərpa kılış tarihi pəllisi de turup, tört türlük təşəbbüsünü oturup koymakçı mən. Birinci, yokumga iştifaklaşıp takabül duruştu çın duruş. Biz, xalıqni həmmidin əla biliş, hayatıqni həmmidin əla bilişti çın turup, ilimpən royini əvc aldırıp, vaksina bilinmelik hukukunu keçirim kılışını kollab, Afrika'da vaksinayı erişeleydiğen ve kurbi yetidiğen buluşka hakiki kapalatlı kılıp, immunitet cihetki hangini toldurucumuz gerek. İkinci, əməli həmkarlıqını çoğunkurlaştırış. Biz, Jongo Afrika həmkarlıqı da yeni vəziyet yaratıp, soda ve silinma kölümünü kengaytıp, namratlarını azaytış, namratlıqın kutulduruş təcrübelerini ortaklaşıp, rəqəmlik ixtisat həmkarlığını küçəytib, Afrikalıq yaşlarının iyilik tiklişi və otra kiçik karxanılarının tərəqiyyatını ilgiri sürüşümüz lazım. Mən bu yıl Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığında otturğu qoyğan Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü Afrika Dövlətləri İştifakının 2063 yıl qaralması və Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalması bilen yüksek derecede maslışıdı.
Afrika devletlerinin faal kolluşu ve katnışını karşılayız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını algı sildirtiş. Kilimat özgürüşüden ibaret pütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşuğu türütkü bulup, imkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızı özlüksüz aşırışımız lazım. Törtüncü, adıllık, hakkaniylikni qoğdaş. Dünya hakiki köp terapçilikki muhtaş. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillik, pütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmay talmay küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişni. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini koğdaşka küş çıkırışni. İşki işlağı arlışış, irki kemsitiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşunu teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çın turup, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığındın ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo-Afrika hemkarlığı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süptü de, Jongo-Afrika devletleri bilen zişmaslaşıp, 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. Birinci, Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştipakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yallığı vaksinisi emleş nişanını işqa aşırış üçün men şunu jakarlayman ki, Jongo Afrika'nı yana 1 milyard tane vaksini bilen təminlaydı. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları ala kadar Afrika devletleri bilen birleşip, işlep çıkırış katarlıq şekiller bilen təminlaydı. Jongo yana Afrika devletlerde davalaş, saklık saklaş türedin 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidi. İkinci, namratlarını azaytış, yezi igilikige nep yetküzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi igiliki türedin 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 500 neper yezi igilik mutakassı evetidi. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezi igilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanelerinin Afrika'da Jongo Afrika yezi igilikini ravajlandırış ve namratlarını azaytış boyunca ülgi kent kuruşka ilham berdi. Afrika'daki Jongo karhaneleri İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. Üçüncü, Soğudun'un ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo Afrika yezigilik mahsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertipini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmağan devletlerinin Jongo'a tamujna becisiz kırgızılıdığan mahsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsü 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sommasını 300 milyard Amerika dolları yetküzüş kitirişidu. Jongo Afrika'nın eksportunu kollaş üçün Afrika'nı 10 milyard Amerika dolarlık soğuduğu meblağ yürüştürüş normisi bilen təminlaydı. Jongo'da Jongo Afrika iqtisad soğuda çoğunqur həmkarlıqıdaki başlamçı rayon ve bir belbağ bir yol Jongo Afrika həmkarlıqı kesip bağıtısı kurudu. Jongo Afrika'da əsləni tutaştırış türüdün 10 yolu koyuşu yardan berdi. Afrika çoğunqurluqı erkin soğuda rayonu
كاتبات باشقارمىسى بىلەن جونگو ئافرىقا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى قۇرۇپ، ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، سېلىنما ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش قۇرۇلۇشى. جونگو كەلگۈسى 3 يىلدا كارخانىلارنىڭ ئافرىقىغا مەبلەغ سېلىش ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن كەم بولماسلىقىغا تۈرتكە بولۇپ، جونگو ئافرىقا ئەل ئارا سېلىنمىنى ئىلگىرى سۈرۈش سۇپىسى تەسىس قىلىدۇ. جونگو ئافرىقىدا سانائەتلەشتۈرۈش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرلىق ئىناۋەت نورمىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئافرىقىدىكى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىغا نۇقتىلىق يار يۆلەك بولىدۇ. جونگو ئافرىقا چېگرا ھالقىغان خەلق پۇلى مەركىزى تەسىس قىلىدۇ. جونگو ئافرىقىدىكى ئەڭ تەرەققىي قىلمىغان دۆلەتلەرنىڭ 2021 يىلنىڭ ئاخىرىدا قەرەلى توشۇپ تېخى قايتۇرۇپ بولالمىغان ھۆكۈمەتلەر ئارا ئۆسۈمسىز قەرز پۇلىنى كەچۈرۈم قىلىدۇ. جونگو خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتى كۆپەيتكەن ئالاھىدە پۇل ئېلىش ھوقۇقىدىن 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى ئاجرىتىپ، ئافرىقا دۆلەتلىرىگە ئۆتنە بېرىپ تۇرۇشنى خالايدۇ. بەشىنچى، رەقەملىك يېڭىلىق يارىتىش قۇرۇلۇشى. جونگو ئافرىقىدا رەقەملىك ئىقتىساد تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. جونگو ئافرىقا سۈنئىي ھەمراھ يىراقتىن سېزىش تېخنىكىسىنى قوللىنىش ھەمكارلىق مەركىزى قۇرىدۇ. جونگو ئافرىقا بىرلەشمە تەجرىبىخانىسى، ھەمراھلىق تەتقىقات ئورنى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىق بازىسى قۇرۇشنى قوللايدۇ. جونگو ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن قول تۇتۇشۇپ، يىپەك يولى ئېلېكتىرونلۇق سودىسى ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، ئافرىقىنىڭ ئېسىل ماللىرىنى توردا سېتىش بايرىمى ۋە ساياھەتچىلىك ئېلېكتىرونلۇق سودىسىنى كېڭەيتىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ئافرىقىدا يۈزلىگەن دۇكان مىڭلىغان تاۋارنى سۇپىغا چىقىرىش ھەرىكىتىنى يولغا قويىدۇ. ئالتىنچى، يېشىل تەرەققىيات قۇرۇلۇشى. جونگو ئافرىقىدا يېشىل تەرەققىيات، مۇھىت ئاسراش ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا يېشىل سەدىچىن سېپىلى قۇرۇلۇشىغا مەدەت بېرىدۇ. ئافرىقىدا تۆۋەن كاربونلۇق ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە ماسلىشىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرىدۇ. يەتتىنچى، ئىقتىدار يېتىلدۈرۈش قۇرۇلۇشى. جونگو ئافرىقىغا ياردەم قىلىپ يېڭىدىن 10 مەكتەپ قۇرىدۇ ياكى دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدۇ. ئافرىقىدىكى 10 مىڭ ئالىي ئىختىساس ئىگىسىنى تەتقىقات مۇھاكىمە پائالىيىتىگە قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىدۇ. كەلگۈسىدىكى ئافرىقا جونگو ئافرىقا كەسپىي مائارىپ ھەمكارلىق پىلانىنى يولغا قويىدۇ. جونگودا ئوقۇغان ئافرىقىلىق ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇدۇل پويىزى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. جونگو داۋاملىق تۈردە ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ، لۇبەن كاسىپخانىسى تەسىس قىلىپ، ئافرىقىدىكى جونگو كارخانىلىرىنىڭ شۇ جاينى 800 مىڭدىن كەم بولمىغان ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىشىگە ئىلھام بېرىدۇ. سەككىزىنچى، ئادىمىيەت ئالاقىسى قۇرۇلۇشى. جونگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان بارلىق دۆلەتلەرنىڭ جونگو پۇقرالىرى ئۆمەك تەشكىللەپ چېگرادىن چىقىپ ساياھەت قىلىدىغان مەنزىلگاھ دۆلەت بولۇشىنى قوللايدۇ.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbarı'nın 3. növetlik ministerla yığında kılgan Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türütkü bolaylı namlıksızlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yeñiçe mazmunlar bilen huzurlaryňyza ýetip geldi. Programmamyzny awalkydak ýagtyryp aňlaýdyganlaryňyza işnimiz. Men riýasetçi dostlar Şeringül Toqdy. Bugünkü programmamyzga yana kandaq tetimlik mazmunlar oranlaşdyrylgandy? Bula kyzyksaňlar, diýip tanla, dowamlyk bizde bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunları bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızı aval kadehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq bizde bolsın.

Ayla, Ayla, av akash yığılab atıdı. Bahar bilen tan bıxirip çıkan yumran bedelə sus yıqımlıq pıraq taqıtıp duratdı. Atam ximivi oğut əkiliş üçün bazağı ketken. Yekşembe boğaşka fukamını əyəştürüp bedi təgili kəgən idim. Sivətni yenimğı qoyup sonzlayıp oltırğınımca yap yeşil bedeləni çimdip alattım. Bedliknin şarkı kən ketken təklik edi. Topudun çıkılığın, toyğı tayarlanğan kızının çeçidek tal tal kılıp rətlengen tək şunları bahar aptıpıdın huzur ağını içe varandı sınayınıp yatattı. Təklikten onun naqşı avası alınıp durattı. Hem bu naqşıla erki bahar şamallarığı koşulup kulaqlarımını söyetti. O, üyümüzge kadem ağın kündün başlap onun naqşılarını anlap kelip atattım. Nemiş kudur onun naqşılarını anlığan sırı anlığım kelettim. Naqşı bilen tən dertmen adamdak özümce moğulup kalattım. Onun naqsını dəsləp anlığınımda hayran qalğan. Kin hayranlıqım tezli qayılıqı almaşqan idi. Texi məbdulluq tərəcisi bulmusumu onun bu mıraq, lekin bəkmü süzük səl harğılıq arlaş, moğ, hecran purap durduğun avazını xeyli kəsbi naqşçılarınınkidin qelişmaydığında kes kalattım. Dəsləptə onun naqşlarını anlığınımda eğildin qığ çıqırış, Teklerinin simon törüklerini onşap, sımlarını çıngıtış. Topsın tatış, teklerini içip, yenini uyup, kıgbilen küşleş digendek cabalıq, tekrar emgek ceryanını o öz naqşları arkalık bir sənətke, köngülük işk aylandırmaq cimudu dəp oylağan idim. Amma onun naqşlardan tökülüp durğunu sapla muhabbetinin mun həsirti idi. Bunu bugün yani şu munluq naqşlarını özüge həmrak qığınıca, tek eriknin içindeki nem topulanı ilip, İyirik içini təkşiləv atatdı. Mən yumran bedini çimdi etdim. Onun muğluq naqşısı minun yürükünü çimdib ötməkdi idi. Qoyaşının illiq nuri ügü ügülürümge sınıb tenimge bir rahatlik bəxş etməkdi. Bununğa onun muğluq naqşısı qoşulub mini özgeci bir aləmge başlamaqdı idi. Beşinli sağınımca bedi teri atatdım yu, bedini yenimdiki sivətge qandaq sağınımını bilməkdim. Tuyuqsız onun naqısı üzülüp qaldı. Hayranlıq bilen beşimini kötürüşümge bayatın onun yerinde nem topudan pomzak yasap oyna batkan ufkam yenimge jügürüp geldi. Ayla, al akashiqla batıdı. İnimnin közlerden hayranlıq azraq iç ağırdı çıxıp durattı. Yenə qoqunuş tek bir ihbadımı huva əlanlaydı. Nemi deyişini, nemi qilişini bilenmey sel oldurgan denkin astağını ornumdan turup onun yenigi mandım. O, tək qeyrimedeki nəm topudlu ultırgan. Közleri bir noxtığı tikilgəncə qeydib qalğan idi. Buğday ön gözlerdeki işki tamçı yaşını körüşüm bilən onunğa qarab ketib atqan qədəmlərim yumşaq topuğa mıxılınıp qaldı. O, şu halatı ultıratdı. Nə bizni köygəndək, nə özünün nədligini esik alğandək əməs idi. Kəynimgi yandım. Beydiliki berib, sevitimli qolumğa aldım. Qaytıp ketib etib, onunğa yana qaradım. O, cayda heykeldek oltıratdı. Yaq, mənəməz, onun yaxşı köyünü hərgizmə mənəməz, dedim. Rəs, eniqli mənəməz idim. Çünki qaysı bir aşıq söygen yarı köz aldı tursumu yeni şıqlaydı. Əmiz o kim? Yüzlerim numustan çimildaydı. Şu minuttan başlap, vücudumdan naməlum bir nəsi purudu uçup çıxıp ketkendek, onun orunda toldurğusuz bir kavak, bir boşluk kalan dək buldu. O kim? Yurtdil kalan bir müdü? Kim buluştun qati nəzər, o mən əməs idim. Onun bana tikbe qıp qarıya maslığını, meni yaxşı görüp qalanlıqıdın, cürətsizlikidən dəpil etdim. Əsli, onun nəzərdə bir qarab qoyuşqı ərizməydiğin bir ekən mən. Xiyallarımın ahırı çıxmaydı. Onunğa iç ağır tatdım yu, özümge teximi içim ağır etdi. Şu çağda bu işki nemişki şu dərəcde kirişip qalğanlıqını bilməyimin. Pəqat heylik qızgı bəkmi həvəs qığınım, həsət qığınım isimdə. Hə, məncə bir jigitni səvdayı qığıdək, yaş töktürgidək muhabbətki erişkən qız bəxtlik idi. Mən hətta o bəxtlik qızın turqını xiyalan təsavvur qıpın baqqan idim. Zılva boyluq, tolumu güzel bir kız göz aldımğı keletdi. Ulanın vesalsız sögüsü haqqıda hikayelerini toqıp çıqqan idim. Nihayet,
atamning uni uyimizdan ketkizib yetishi bilan hikoyalarimga chekit qo'yildi. Biroq yiliq naqsha bug'doy o'ng yuzlaridagi ikki tomchi yosh qalb xotiramga mangulik o'rnab qoldi. Ata Ershodning men chin dilimdan suygan menimu men kabi suydi deb qaragan yigitning to'yi edi. Ershod mu naqsha etalaydi. Yana kelib ayni yildagi yiliq ishlamchi yigitlar yaxshi etadi. O sebeplik, men aynı yili özüm həvəs qığan qız nail boğan bəxtkə erişkən. Vücudum horur, iptiharğı lıqqıda toyğan idi. Əbsuz, bir eğiz keçür bilən, bir eğiz xayr xoş bilən həmmi axırlaşqan. Horur təxtim oğulab düşkən idi. Sana bəxt diləymən. Əciba, özü siz bəxtlik bulamaydı qalıqını bilgən türüp, tiləngən bəxtinin özü ən çox məsxərə, ən çoxur kinayı əməs miydi? Yiraqlağı tikilginimce ultrattım. Kulak tüyümde Ershodning naqşisi. Yüzlerimde yaş ünçiler yaldıraydı. Töt yıllık söygü, töt yıllık əqide muşundaqlı ahırlaşqan idi. Əmdi vücudumdan uçup çıkan nərse teximi zorayğan. O kaldırğan boşluk, yokluk teximi kengaygan idi. Künle bərbərləp çoğunup yıllanı yasıdı. Mən mi toy kıldım? Uyum ba buldu. Yoldaşım naqşı etişini bilmeydi. Ama onun naqşı etiş etanmaslığı men üçün bəri bir idi. Çünkü men naqşıla ibadilgən məzmunun herkes mu naqşıcının kalib tevişi əməsliğini bilgən. Doğrusu, hiç kim namal atap naqşı etmaydı qalıqıqı işengən. Özümnün bıra o dərəcdə muhabbet bəgüdək ayal əməsliğimge çın tütkən idim. Yani bir avni şu kadar yaxşı görüşünün özüge azap ilip geliştin, zulüm silişten başka iş emesliğini mu düşünü vağan idim. Emdi vücudumdan kandaktur kımmetli bir neslinin qayıt uçup çıkıp ketmesliği üçün onun kulup silişim gerek idi. Yeni bir bahar geldi. Bu günü mən kök çöçürüsü etmekçi buldum. Turbudun süpsüzük su çüşü atattı. Nazik kollarımın arasındaki bedele şundak yumuran, şundak yakınlık bırak tarkıtıp durattı. Bu yıllarda talay gidim bedi tədim, bedi çanıdım. Ama aynı yeri bedi təgəş, naqşıdan şığan 16 yaşlıq şu kızcağının əzgü heslerini kaydı tapamadım. Yılgan dinkin teximi yeşil, culalıq tüskü kergen bedini uşaq çanı vetip, aşğana deresinin kendiki dərəkliği mundaqlı qarab koydum. Daraqda bir cüb ər ayal yengişkinice bir işlanı qılıb atatdı. Səldinkin ulanın soğuruş əsləhəllini remont qılıb atqanlıqını bildim. Paka semizrək ayal qoludaki çiləkdən bir nəsləni ilib ərgə sunatdı. Qahida ərnin mis-mislıqıdın, qarğı yarmaslıqıdın ağırınıb, ərlənikidək bom avazı bilən vatıldaydı. İgiz boyluq ər beşini sağınıcı işləb atatdı. Ulağı qarğaş bedini davamlıq çanaşqa başıldım. Çanap bulup beşimini kötürgen de yelik işkeylen binanın kəynigilik kəgən. İnik körüş da irəmge kirgendi. Əmdi ulanın yenidə bir balı köpəygen. 7 yaşlardaki oğul ayalının kulunu tuttu ağan. Ər ayalının yüzlerdi külke. Bayıqı xapılıqının ıznası mı yok idi? Közlürüm ərnin yüzlük etip qaldı. Yeni qarıdım. Birinci qavatdaki uyning derasidan kaynidekili daraxtlikdagi odamni xato tonib qilishim mumkin emas. U haqiqatan ayni yillari uyimizda ishlagan yiliqi ishlamchi edi. Garchi yillar uning yuzlariga o'z iznolarini silishga ulgurgan bo'lsa-mu, uning ochi bir jub ko'zi o'zgarmagan edi. Xiyolimdan to'yiqsiz ov ayol uni shig'latgan, ishqida sayratgan yiliqi qiz shumidi. Muşu paka semiz ayal rastalı şumudu degen oyla keşdi. Ula qarab, aynı yılları özüm toqıgan muhabbeti hikayelerini əsləq qaldı. Yana yılıqı naqşıla, jigitnin mağızda şəbnən bolub yaldırgan yaş tamçısı. Turupla şunçilik külkem qıstap ketdi ki, külü vetip, yüzlerimde bir nəsli mağandak bilinib, sılap baxsam, kolumga nəmlik uruldi. Yığılığan da qalattım. Lekin, Nemege jığılığalıqımını özümü bilmeydim. İhtimal, özümün aşı kopal, körümsüz ayal erişken muhabbetke bırak edim nail bop bakmağalıqımı jığılığandı mən. Yıqındım boyan,
özümün nemiş toy kılganlıkımını tahlil qıp kelip atadı. Acaba toy kılış üçün toy kılgan demem? Yoldaşımcı, o mu mecburiyet üçün toy kılgan mıdır? Ne bir abalımız, ye kalımız yok. İşkı barattık, kelattık. Tönü gün gün, bugün tekrar anlattı. Adın o mu şundaklı ödüdüğallıkı inek edin. Sözsüz birliğizi anlattık. Bir karvatını ortak işildettik. Arlap tuğulgan gün, hatır günlerde birer yerim soğat berip koysa, hoş bop kalattım yu, hoşallıkım hiç kaçan bütün bulmaydı. Çünkü, ben cimcidli berliyen bu soğulanın birer resmiyet bop geliştim kol kattım. Söylgenimge hiç kaçan hüküm kılamaydım. Yoldaşımın közlerden, özümün eksini izdevitip, onun işenmeydi kalıkım, ya ki özümge şu derecede işençim yokluğunu ankıramaydım. Merkezi şehirge heptelik ügünüşge bardağalıkım uhturuldu. Cimcidla nerslerimi yığıştırdım. O sözsüz yardımlaştı. Tatışkıdak, gəm yegüdak, hiç kimi yok boytaqtak bir halda öydün ayrıldım. O yana şu taştak sükütü bilen uzdıp kaldı. Hey insan, bir mürü sancı. Yalğandım bolsam bira iğiz ensirginiñni ifadelap koysancı. Kelip meni çıñ bir kuçaqlasancı. Cevapsız kalgan nidalarım öz-özden harsınıp, älemlik boyun kısattı.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avalqıdek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yeni qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

Сөйіміп достылар программымыз қайтып келдік. Бір күні дада 5 яшлық оғлыға отырыш машинесіні қандақ шылышыны үгітіпті. Найт инчілік білен үгітіпті. Чечен оғлымы әстайдылық білен үгініпті. Қатып алыш келен интайын қызғылық білен үгініп атқанда телефон келіп, дадысы телефон ағылы үйге кіріп кетіпті. Оғлы дадысы үгеткені бойынша отчеплен өзі қол селіп орышқы башлапты. Oğul ehtiyatsızlıktan koludaki maşinini dadısı en yakışık gördüğün güllük tarafına gidip bu güllerini kırıp taşlaptı. Oğlu cahide ketiple kaptı. Delmuşu vakitte dadısı kırıkılıp ketken güllerini körüp açıktın çırayı tatırıp oğlunu urmak çöp temşelgende bunu körüp durgan ayalı mulayimlik bilen yoldışıga kadirligim Bizden hazır en çok kuşallıkımız oğlumuzun bir çok kılıç gülünü emeğe istedim. Dada bu gepini anlayıp açık şu aman bir silgan dek boktu. Demek biz açıkımızı kontrol kılamaya baktığımızda öz özümüzden şunu sorup baksak buldu. Ben açıklaş için gül teridim mi? Hizmet kılıç baş ağır kılıç geliş için mi? Uruş talaş kılıç için dost tuttum mu? Muşlan tanıp yetken de biz küçük kişiler için işkilinip keyfiyatımızı naçarlaştırıp yürümeyimiz. Turmuştaki akıl paraset delmiş yerde. Yani meyli kaysı iş açıkınızı keltürüp çıkagan buluşudun katli nezer, yüzünüzün nemige en ihtiyaclık, nemini kadirlişiniz gereklikini bilirilişiniz gerek. Meyli bir teştek gül, bir bağca, küçük günü köngül bozumu şu işlerden kuşallık ızlaşımız gerek. Şundak boğanda hayatımız bəxit, Kuşallık ve bayaşat içi de ötüdü. Kenundak olsa, kuşal keyfiyatımızın devam eteyli, güzel nakşılarımız devamlı silah için.

Süyümlü Dostlar programımızı davranıştırmamız. Muallim balılığa en suyumlu adımım diyen temada bir parça makal yazışını oralaştırıptı. Balılığının hemisi baş götürmeye yazıldırıptı. Fakat birli okuguçi hudu çonkur hiyalgı betip kalandek kalem tevretmeye oldurttu. Tekçi yazmap sen go, deyip soraptı muallim. Muallim, fakat birli adamını yazam demen, deyip soraptı okuguçi. Şunda, deyip muallim. Makalede sen üçün en suyumluk bir adamını yazış talep kılıngan, kimni yazsan buluyverdi. Lekin fakat birli adamını yazsın. Muallim, benim etrafımda men amrak ademle intayin köp. Men dadamını yakış görmen, apamını yakış görmen, hedemini yakış görmen, sizini yakış görmen, dostumunu yakış görmen. Mençi boğanda sile hem onla suyumluk. Şuna ulanın arısının zadı kimini en suyumluk deyip yüzüşünü bilenmeye kaldım. Navat tek yap kıldım kozam, deyip de balının sözlerden tesirlengen muallim. Emse sen mavzuni en suyumlu kişilerim dep oya etkallarımın hemisini yazıp çıkın. Şundak tabi et alayımız ki bizden o etrafımızda manım uşundak suyumluk balla haba. Manım uşundak bizi yakış gördüğün suyumlu kişilerimiz intayın durun. Bizge samimi muhabbetini belirleyen şu kişilerge bizim o samimi muhabbetimizini belirleyip alırsak özümüzde çeksiz bəxtlik iskısak buludu. Biz kısak emeliyette biz hemimiz şunçilik bəxtlik. Kınımdak olsa bəxt o zordu oldurup güzel naşlağı kulak salaydı.

Ha, mundaq tang. Şoň nomus gysylada bizden. Sizge meniň moda kiýimlerim kerekmi ýa-ki özümmi? Apamnyň kiýimige garap apamny yaratmaýdygyňy näme kanlar ba? Ata-anaň sizge kanda kadirlik bolsa, meniň ata-anamy maňa şunda kadirlik bilemsiz? Eski çapanın içinde altın dek adam ba, unutup kalman. Men degen cemiyeti yüz abroyluk, kol elikide de ba, medeni ayının perzenti. Şu an divanda kiyinip, hurcun götürüp jüsanla, bizden abroyumuzgu təsir yetküsüle, uxtuğunuz mu? Hım, medeni ayının adamları, jirahtin kegen mihman sorunga kirse, salamlaşmay kalkan kozuk dek, orundan midirlmay oltramda? Atanınız durmak, hedi sınırlarınız mı çoğunlan örmet kılışını bilmeydiken sizden? Uladı çok karan, özgü çüşük kaldı ba. Ula ademlerinin sapası qarab muamil qilish qadatlangan. Tuqqallarım özlerinin xili olsa ulağı təzim quludu. Xiliniz bolmasam, neçi vaqtdan buyan nime dep qoldurlatdınız meni? Mən sizge, sen minin xilim emas demegendi mən? Emiz kimni davatsiz? Apınızı davatı mən. Ata anam apınızı mədiniyetsizgen, qaydı uxmaydıken, abroyimizi tökdey davatıdu. Mədiniyetini bilmeydigan, qaydı usunu uxmaydigan minin apam mu yak sizin ata anınız mu? Sizlerge adam emas, qurq abroy kerekken. Şoňa apamnyň üstündäki çapynyga, kolodaky hurjunyga garap ýüzsizlik kyldyňlar. Jiraqdan sizlärni köglik ýegen beguna bir anynyň jürkini agyrtdyňlar. Men sizge dep goýaý jarqyn, men özümniň japakeş aq köňül apamny mensitmegen, kemsitgen, horlygan adamlary her kys geçirmeýmän. Pah, bugün gepiňiz bäk çoňgo sizni üýimizge berip, ata-anamny uramsyz näme? Ata-anamny hormatlymgan adamlary men hormatlamaýmän. Ulağa qaraýdygan közüm ýok. Muşgepiňiz rasma? Raz, diginim digen. Muşi gipiniz üçün pişayman kınmam siz? Yak pişayman kınmay men. Divanı süpet bir anın dep, muhabbet gülümüzde öz kolunuz bilen tozdam siz? Tılını tat, kim divan süpet anken? Minin apam senin gözünge divanda köründüğünü bilen, minin gözümge isli süpet köründü. Apamla divan digen, sendek adamın mamana kerekü yok. Boynağındaki av altın zancirini ebbegen vaxtımda, sizden mengü ayrılmay men, digin anı unutup kağa, okşamam sen. Sayra Gül boyundaki altın zencerini yulup ilip, jarqınığı kartıp, gazap bilen attı. Ale, bu dünyada sana pekat muşuluk yerek okşaydı. Aprep, ilk edep kaydın uxmaydıgan hedi sınırlarının çoğu boynu gizip koy. Jarqın altın zencerini aldırap yançıqı saldı. Ve Sayra Gül'ge karap, mendek jigitin ayrılgının üçün jığlay sen tehi, dedi. Herkes onda kınmay men, dedi kız külüp durup. Sendek etkesçidin kutulgunum ucu,

0: öyle ve koyuk deldirekler bilen tolgan korosi anının közgü xuddi çoğun şehirde köründi. Kızım bu ali bilim jurtuğu doktor bulup, mamamını sakaydım en deyen güzel arzu bilen kirdi. Dep oylu dey ana kalbi ihtiyarsız dol kullanıp. Balamın tilekleri emelge aşkay. Menin bu çıraylıq gülümge üşük tegmegey. Udul tarafdan kelibotgan jarqinni körgen Sayragülning jürgi jığğıdı qıp qaldı. O bu yerde nim qıp jürdigandı? Dep oylidi o könli parakendi bolup. Men şu tapta sizler jürgini qan qığan anam bilen birlik ketibotman. Şuna onun aldıdı mağa hergiz yolsuzı qığıcı bolma. Bizge tegişme ütüp ket, bomuz pişaymanda qalasan. Jarqın qızının gazaplik yürek sadasını anlayıwatqandak ulanı körmeski selip ütüp ketti. Sayragül apısını altayğı yolgu selip koyupla daşönün korosuğa kirdi ve yataqlarını pakız tazılap, ögünüşkü bütün vücudu bilen kirişip ketti. Onun okuş bütküzüşüge bir jıllı qağan edi. Şuna hessilap tırışçalıq körsetmisi bolmaydı. Tätil tih ayaqlaşmağan edi. O müşpürsette dərislerini toluqlaşını könlüge pükti. Toxtar bilen Qayşı Momay'nın en hoşal bolğını bayan ürümçeden əkelgen yerim ötküzgüş radio boldı. Qayşı Momay yerim ötküzgüş radioni keç kündüz koludun çüşürmey, naqşı muzikalanı huzurlanıp anlaydı. Ve onu körgeli adamgi körüstüp, bu keçik naqşı sandığını nevrem ürümçeden əvətipdo, dəp maqtın attı. Bayan uzun yıllık dostu, hem yakın hoşnisi olan bilen, onun xuddi Sayragülge oxşaş çıraylı kızı altını bekmi yaxşı köretti. Şunu o ürümçeden kuruq kemey, olanı bir ötük, altını güllük koptu ağaç kegen idi. O bugün vaqt çıkırıp, olanın öyge keldi. Koroğı kırıp, kotanda mallağı ot selip jürgen altını gördü. Onun yenigi berip, altının peşansıgı çok kıdı birini süyüp koydu. Bayan apa, Sayragülning jigitini ko'rdingiz mi? Dedi altın taqazzalıq bilen. O jigitning atansı bilen ko'rishdingiz mi? Qoylağı çöp silip bo'p, uyga kirgen balam, dedi bayan eğir xursunup. Hey, apan ishqinglarga hammini dep berman. Bayan uyga kirdi. Ulan orundan turup, ko'zlarga yosh aldı ve dostini çeyin quchoqladı. Ahvalın qandaq adash? Dedi bayan ulanın qo'llarini qo'yib bermay. Tenin salamet mu? Yaman emez bayan, dedi ula eğir nefes elip. Hə, özüncü, ürümçedin kaçan keldin? Sana Sayragül kızımının layıqı yaradı mu ya? Altın öge kirdi. Bayan, özünün bu sırdaş dostudun ve onun Sayragül bilen cancıger dost bulup ötüvatkan kızıdın eşkandaq sırını yoşurmaydı. Ulanı, özünün hoşallıqı mu, kayğısı mu ortaklaştırğız keletti. Şuna o aya calınıp oltırıp, yüzbergen ve kalanı ulağı bir-birlap sözləp bədi. Mən bosam, jarqın degen numusuzun yüzüge çükür ettim, dedi altın gazaplanıp. Qaran ulanın yolsuzluğunu, özür kelin kılımız dəp jürgen bir kızın anısıgım şundaq əskili qığan ba mı? Şu xurcunni o yaxşıq yaraşmaydıgan yoğancılanın yüzügeli asınız jo. Kızının o jigitin vaxtada kutulup ketken yaxşı boptu adaş, dedi ulan dostuğu yestaşlıq kılıp. Bumsa Sayragül ömür boyu bəxtsiz bop qalarkən sizləmi bir munçı xapılıq tatatdınla. Söygü siri. Mən Jochi bilən toy qılışqımı ülgürəmədim. Lakin biz gözlərimiz arqılıq allaqaçan muhabbətlişib bolğan. Gözlərimiz arqılıq bir-birimiz bilən talay qetim mungduşub sirdişib bolğan. Jochi'nin bəxtsiz ata-anası mağa yürgi bilən köygən aşı arzuluq yalğız pərzəntidən ayrılıb qaldı. Şu tapdı ulanın bağırqan gözləri yaş. Ola menin Jochi'nin otudu püçülünüp jürgenlikimni bildi. Şunu meni köse, xuddi oğlunu köygendek boludu. Menin sözlerimni anlısa, oğlu bilen mungduşu atkandek boludu. Şunu ola hazır bizni şehirge köçürüp ketişinin koydu palaq şıplı jürüp atudu. Ola bizni özlerge yeqin jaydı oltırgozup, men bilen her güne digidek uçuruşup, özlerinin köngül yarısıgı azraq bosumu şipa tapmaqçı bu atudu. Olanın bu talibini rət kısam, olağı bəkmi rahimsizlik kığan bolumen. Ulan kızının gipini anlap közü şıkıldı. Ömrü muşu kən ketken tağ, orman, yaylaqladı ötken bu ana erini əsiltip turduğan ısıq öydün. Erinin qabrısı ba bu müqaddes tuprahtın ayrılışını zadılı xalamaydı. Apsının sögü yelincap turgan yürgüden orğup çıkıp atkan həsretlik nida vapadar kızının yürgünü mü əsdi. Umu anısını çeyin kucaklap jığısıgı qetilip getdi. Apsının şehirge küçüp ketişki koşulğanlığı altını bək hoşal kıldı. O şu günlə toxtarını izdəp berib, uningdan qo'ylarini sotib berishni talab qildi. Bayan oltindan ularning shaharga ko'chib ketishga tayyorlanayotganligini anglab, qo'lidagi ishlarini tashlab do'stining uyiga bordi. Do'stlar quchoqlashib, ko'z yosh qilishdi.
1: Ko'ngilda nozik narsa yo'qkan adash,
0: dedi ulan ko'z yoshlarini yog'lig'ining uchi bilan surtib turib.
1: Qandoq qilaman? Sizlardan ayrilmay bu yerda turaveray desam, qizimning dilini mu, Juchining ota-onasining dilini mu og'ritib qo'ydiganman. Qizimning kam so'z bo'lib, parishon yurganiga qarab faqat chidimidim bayon. Shunga uni g'amdan qutuldiray dedim. O'zing bilasan, adash. Uni oliy maktabda o'qitgan bo'lsam, Sayragulga o'xshab cho'ng shaharlarda o'ynab kulib yuratdi. Meni deb mushchaqchi qiqi minib yurdi bechar qizim. Undaqdim, adash, oltindek vafodor, ishchan, kuyumchan, axloqli qizining bo'g'ining xushal bo'lsang bo'ladi. Oliy maktabda o'qiyamig'ini bilan sening bu qizing Sayragulning aqlliq.
2: Odam deganning ichiga kirib chiqilib bo'lmasa, jinim adash. Oq ko'ngil qizlar ko'ringanli yigitlarga o'ngaylik ishinib qoladi oshundoq. Ba'zida arg'imoqmi mudirib ketadi go adash. Shuni qizingni ayiblavamigin. Sen ayiblimsanmi bechor qizingning o'zida yetib oshudi.
1: Menami bechor qizimga ichim og'riydi. Bu gapni oltinni cho'ng sharlarda o'ynab kulamidi deb hasrat chekayotganiga qarab davotiman. Qizingning o'zingda o'z sevgisiga sodiq bo'lib yurgandan xushal bo'g'in.
2: Sen mi Sayragüldek bilimlik, mer ısık, köngülçe kızının boğundan pəxirlen bayan.
1: Sen aldı bilen şehirge xatırcan berip, obdaraq bir öyge oralışı val. O yerde çoğun doktorxanla ba, vaxtıda davalını alaysan. Qaynanamdan kesli qozğulup qalğan çağlada, onu davalaş ponkitiği tezrek ilip barmandab, boğran çapqullada qelin qar basqan yollarda mın bir japalanı çekip yurvatqınımını belisən qo adaş. Şehirge basan, Nushundaq avarchiliklami yo'q. Qizingmi, Juchining ota-onasimi xoshal bo'ladi. Lekin shuni unutib qolmagin. Hozir eng muhimi sening salomatliging. Tening sog' bo'lsa, qizingning to'yini ko'ra olasan.
2: Yiqindim buyon dimim siqilib, kechacha chik o'tirib chiqilgan bo'lib qoldim bayon.
1: Kesalang xelili eg'ir adash. Qachonli kelsam, maydon gijildab, yutilib o'tursan. Shunga ortiqcha g'am qilmay, qizingga ag'ishib, xotirjam shaharga kir. Yaxshi davolan. Ovulni sig'insang kelsang bo'ladi. O'ylarimiz kangri, qanchalik turg'un kas turib ketmamsan.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Donliq asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan oshqushga o'xshaydi. Kishilar donliq asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatda mo'l oziqlikka ega bo'ladi. O'z turishlik zaman va makon bo'shligidan olib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali amaliy turmushi uchun texnik ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Xinjiang xalq bosh nashriyoti nashr qilgan Anvar Abduriyim qalamidagi Oq Maral nomli romanni anglatamiz.

dedi. Polat beşini lanıştıp oyga bitip kaldı. Cuci'nin apsi altınğa öyünü köçürüdüğün çağda kona, kereksiz, artık tüşk nesilen ammanla sila köçüp kırdığın öyünün cihazlarını yenilap koyduk, degen idi. Kembeğal bolsan köçüp bağ, degendek talı bilingan nerslamo orman sakçıları heydep gegen azat markalık abdumobilga aran patti. Olan bilen altın, Cuci'nin atanısı oltırıp atkan binanın ikinci kavitedeki üç eğizlik öyge orunlaştı. Öy kan, yoruk hem azadı idi. Öyünün derisinin şaukullap ikavatkan heyvetlik kıran deryası ve onun yeşillikı pürkengen körkem kırgakları körünüp durattı. Öyde elektri çırakları mı, monca, turbu suyu, telefon, televizor, tazlık uyumu bağ idi. Öyünün şkap, üstel, safa, karvat, orundukları tel idi. Öy cihazları mı, pollar mı, işik derizler mi pakı sörtülgen idi. Derizlerge yeni perdiler tatılgan idi. Ömürde bunda kolaylık, çıraylık öyde oldurup bakmağan olan közlerge işlenmeyle kaldı. Olanı köçürüp gelgen orman sakçıları abdumobildin bazı öy cihazlarını çüşürüşünün haceti yokluğunu pemledi ve olanı olanın altın dağdaki öyge kaytırıp elip getdi. Altın şerge köçümüz dep yuyup, dazmal silip, rətləb qoyğan kiyim keçəklərini işqaplağı rətləb saldı. Şirələrinin üstüge yeni dastıxallarını yapdı. Çini qacalarını yuyup, sürtüp cayığı qoydı. Öy birdendili körkem tüske kirdi. Cuci'nin atanısı olanı kilidu dep, tamaklarını tayarlap qoyğan idi. Tamaklar yeyilip, dastıxan jığılğan çağda, altın somkistin pul oralğan bir kol yağlıqını elip, şirənin üstüge qoydı. Ve Cuci'nin anısı'ı külümsirap karab. Ana, biz moşençilik pul jığıp keldik, öyge yetem degen, dedi. Bunda kısanla bizni kap kıp koysla kızım, dedi Cuci'nin apsi yağlıqı oralgan pulni altının aldığı sürüp koyup. Bu pullanı özünla işiltanla kızım. Öyne biz Cuci'nin toyunu kısak işiltimizde jığıp koygan pulga ağan. Sıla bu özümüzün uyu dep hatırcam oltırı veranla. Ondaqtısınız, bizni hijil qıp qoysız ana, dedi altın yüzleri qızırıp. Qoylarımızı setip, bu muşu öyni elişki tayarlap qoygan pulla. Bu pullanı amısanla könlümüzge kep qaludu. Oğlum bilen ikkanla toy qılamagan bolsanla mu, biz sizni öz qızımızda körimiz jenim balam, dedi ana közlerge yaş elip. Sizdin elgo üç eğizlik öyken, jenimizni mi aymaymız? Sila o öyde balımızdan orunda oltursanla, könlümüz aram tipip kaludu. Könlümüzü ayap, atığınımızı rət kımmanla. Pul töləyimizdi sanla, bizni yad görü atkan oxşaydı dəp qalımız. Cənim kızım, bizni xoşal bozundasınız, bu pullanı hazırlı somqınızı seyip koyun. Şehir digende çıkımcı kızım. Her günü, her saat pul xəzəydiğən gəp. Apınızın davalı tışkımı pul ketudu. Sizden hazır hizmetiniz yok kızım. Şunun gipimizni anlap, bu pulunu özünlanın kündülük xıracıdanlağı işildanla. Cuci'nin apsi şirənin üstüde durğan oraqlıq pulunu koluğu elip, altının somkısıgı seyip koydu. Altın xicil bulup, beşini yerden kötürelmeyle kaldı. Oğludun vaqtsız ayrılıp kalan bəxtsiz ana, altının baş gözünü sılap oltırıp, köz eşi kaladdi. Bəzde onun geplerini anlap, xiyalgı bitip oltırıp kaladdi. O bir gün altınğa, ''Kızım, siz de xiyaş, apınızı karaymendep Ali Mektep'tim okuyalmapsız.'' Yakında Altay vilayetlik tibbi mektepki okuç kubul kıldıken, imtihan berip yıkın, apınızdan gəm kıman, onun yeni de biz ba, dedi. Bu teklifini anlap, altının dili yayrap getdi. Onun mu okuş arzusu ba idi. Lekin şu güzel arzusunu kandak əmelge aşırışını bilelmeyi jüretdi. Cuci'nin apsının, apınızdan gəm kıman, onun yeni de biz ba degeni, altınğı berilgen en küşlük ilham buldu. Kızının imtihan berip, tibbi mektepki okuşkı kırmakçı bolu atkalıqıdın xəvər tapqan ulan, xoşalıqıdın altını bağırgı çeyin yıqıp, köz eşi kaldı. Oqıqan jenim balam, dedi o özgü xoşalıq bilen tikilip oltırgan kızının baş gözünü mekir bilen salap oltırıp. Seni sayra gülgü oxşaş, birer mektepte oqtalmağalıqımdın azaplınıp jürettim. O mektepki imtihan berip ötüp qasan, mämi oğamdın xalas bolattım. Şehirge kırgendim bu yan, mämi yenikləb, putkolumu mağdur kırıp, doktor kanlanımı tepip para alaydıgan boldum. Cuci'nin anısı

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir avazını anladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını anladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Vurmamıqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.